sokaklarda dolaşmak istiyorum bu gece. Yağmurlarda sanmak, rüzgarlarda savrulmak, serserice sokaklarda dolaşmak istiyorum bu gece. Bu gece, yandım bu gece.

verdiği acıyı, sildi kalbimdeki çırpındıkça kopamayan sancıyı, yolcuyu, hancıyı, senden sonra kalan o yabancıyı. Tutuldum bir sağına, büyüttüm koynumdaki tomurcuğu, adı sana başkaydı. Daha dün 5 yaşındaydım,

0: sabaha kadar. İlaç gibi radyo.
1: İnanmak, bir çocuk gibi kanmak, gözlerinde kaybolmak. İnanmak, deli gibi.

0: Ne kadar aşktan ağzım yansa da üfleyemiyorum yoğurdu bir kez. Bilmem ki aşkımsın mı, canımsın mısın?
1: İlaç gibi radyo.

İşte böyle sevdim. Eşi benzeri olmaz bir sevgi bu. Bilirsin ki benim sevgim hep bu. Kendime hiç engel olamaz. Ben ölümüne sevdim. Gece gündüz yollara sevdalar ekim. Bu uğurda her çileyi gözümü kırpmadan çekerim. Hatta çekmiş. Ben daha doğmadan seni sevmişim. Senden başkasını bana söyleseler güler. İnan ki bu dünyaya

unut demek kolay. Bunu gel de bana sor. Unutamıyorum işte, anlamıyor musun? Seni özlemekten başka bir şey yapamıyorum. Sırf seni yaşamak için yalnız.

Gidişini kendime nasıl anlatmalıyım? Sende bir açıklaması vardır. Vardır olmasına da, ama ben bilmiyorum. Dilediğin her şeyi

İlaç gibi radyo. Reklam. Tahsil Daroğlu. Tahsil Daroğlu benim peynirim. Güvenle alır, lezzetle yerim. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. İlaç Gibi Radyo. Reklam.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Ankara istikametinde sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikametinde Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı, trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günaydın efendim. Hayırlı cumalar diyelim. 7'yi 5 geçiyor. 9 Ekim Cuma sabahı. Borçlarınızı ödeyebildiğiniz, alacaklarınızı tahsil edebildiğiniz bir gün olsun. İnşallah pazartesiye sallamazlar ve yalınıza başka bir teknenin çarpmadığı bir gün olsun. Yalıda yaşamak ne demek, siz ne kadar zor bilemezsiniz. Arada sırada aklım günaydın. Geliyor, geldiği gibi de gitmeyi bilmiyor. Gönlüme gömülen emin ol.

Hadi bir kez daha günaydın diyelim. Pazartesi günü hayırlı cumalar mesajı atıp cuma günü hayırlı haftalar dileyen dostlara da selam olsun. Bu arada ligler bugün başlıyor. Ara vermiştik. Bugün ara Galatasaray-Kasımpaşa maçıyla bitecek. Hakem triosu seçilenler Anthony Taylor tarafından seçildi. Akşam ola hayrola hak eden kazansın, iyi olan kazansın diyelim. Bakalım ne olacak, durum ne gösterecek? Sadece bu maçı istinaden değil, diğer maçlarda çok çok önemli. Hakemlerin performansı. Ya çok ilginç, isim vermeyeceğim. Geçtiğimiz günlerde okuduğum bir yazıda bir hakem, maç başlar başlamaz hesabına para geliyor. Maç bitiyor, yardımcıların hesabına para gidiyor. Ne kadar doğru bilmiyorum, okuduğum haber bu. Hayırlısı.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz.
5: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

0: noktalarında.
1: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL, 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
3: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tek cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de TEP şubelerinden veya cepte TEP işleden TEP cep POS başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
4: TEP o kadar iyi ki TEP.
5: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional, hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti 10'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bir

0: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot.

0: böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
2: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
3: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
4: Türkcell'leri bağla hayata.
5: İlaç gibi radyo.
6: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
5: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.

girmeyeceğim bu konulara dediklerim böyle otomatikman dolu dolu bir şekilde karşıma çıkıyor. İstanbul Maltepe'deki kaçak kan faciası. Çok ayrıntıya detaya girmeyeceğim. Sadece şurasını paylaşmak istiyorum. 1987 yapımı binaya sonradan iki kaçak kat çıkıldığı öğreniliyor. Bakın. Yıkımla ilgili soruşturma açılıyor. Binanın mimarı ve o dönemin şantiye şefi gözaltına alınıyor. Bir binaya kaçak kat bir günde çıkmıyor. Bunu herkes biliyor. Bayağı bir zaman alıyor. Bu işin başka sorumlusu yok mu Allah aşkına?

Ay ay hep bir Leyla. İzmir'den Mehmet, günaydın. Katılıyorum ama orada bırakıyorum. Hollanda'dan Servet. Ne gelen var, ne giden var. Dile düştük. İmdat Kahveci.

0: değsin.
1: Valla canımıza değecek bir sıcaklık geliyor ki.
0: Oh canıma,
1: öyle diyor haber.
0: Bak bak canıma değsin. Bak bak of canıma değsin.
1: Tüm dünya 2027 baharına kadar etkisinde kalacak. Şimdiye kadarki en güçlü El Nino geliyor. Dünyanın farklı bölgelerinde hava sıcaklıklarını ve yağış düzenini etkileyen El Nino güçlenmeye devam ediyor. Bilim insanları bu yılki olayın şimdiye kadar gözlemlenen en güçlü El Nino örneklerinden biri olabileceği konusunda uyarıyor.

de ortalamanın üzerinde sıcaklıklar olacak. Aşırı sıcak, sel, kuraklık riski bizi bekliyormuş.

Sadi Çolakoğlu'na Ayşe Hanım'ın selamı var diyelim. Şener Karaca, Tenzile Karaca. Ay adışım da varmış, selam olsun. Çoban Tayfur'a Kayseri'ye, Sivas'tan Murat Kurt'a hoş geldin diyelim. Ankara'dan delikanlı, 70'lik delikanlı. Yok öyle değil. O şekilde değil ya. Bir dinleyicimiz Gece 4'te bir şarkı dinlemiş. Onu soruyor bana. Vallahi o saatte yayında olmadığım için zor. Bu arada sevgili İdi'ye bir selam gönderelim. Diyor ki gönlümde diyor, Montella'nın gidişi Sergen'in gelişi yok. Bak Sergen konusunda anlaşamayız. Sergen'de Muçi yok. O yok, bu yok. Arda da yoktur Sergen'de. Orkun da yoktur. Sergen zor milli takıma. Bu yaşanan, en son yaşananlardan sonra birkaç sene Sergen Yalçın çok severim. Çok iyi topçudur, saygı duyarım. Ama büyük bir ihtimalle yorumculukla devam edecek. Bir takım çalıştırmayacak gibi görünüyor. Onun haricinde Montella ile ilgili hani istifa gidiyor falan hiç sanmıyorum. Öncelikle Adana Demirspor adına teşekkür ediyoruz. Alacağı varmış 300 küsür bin avro mu ne? Almayacakmış, bırakmış. Yani diğer parayı düşünürsek hikaye tabii ki de. Yani bir güzelleme başladı. Bu güzelleme ne kadar gider bilmiyorum. Adana Demirspor adına Montella'ya teşekkür ediyoruz. O yüzden bir beklentiniz olmasın. Kimse gitmiyor.

Helal olsun. Gide gele gide gele. Günaydın Konya'dan Hamza Evren. Hamzacığım günaydın, servise selam. İzmir'den Mehtap bütün gün kasvetli geçerken diyor. Övgüler dizmiş, teşekkür ediyoruz. Mehtap Hanım sağ olun, var olun. Emir danışman. İzmir'den Emir. Emir çok merak ediyorum, bir şey danışıyorlar mı sana? Harbiden bak, soyadının ekmeğini yiyor musun?

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz.
4: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
5: Ama dememek için
6: Prime Computest Oto Ekspertiz. Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
7: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
8: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
6: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Oto Ekspertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
9: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
10: 5-12 Ekim tarihleri arasında HP

0: konuda.
1: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
3: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3. 700 TL ve üzeri Milangaz otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
4: Alışveriş gücü. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
7: İçtikçe hissedeceksin.
8: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
9: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
10: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: kurutma makinesi deyince vatan.
1: Shell'de 500 TL'ye varan maksi puanla yolculuk maksimumda. 1 Ekim 15 Kasım tarihleri arasında İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişlerinizde 500 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi Maksimum.com.tr ve Shell.com.tr'de.
2: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
3: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
4: Türkcelli'yi bağlan hayata.
5: İlaç gibi radyo.
6: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
5: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.
8: Türkiye'yi uyandıran adam.

29 Ekim Cuma sabahı 7.55 saatten Halkalı'dan Metin'in mesajıyla başlayalım. Buyurun. Sonra haberlere gideceğiz. Adana Demirspor neyi kaldı ki alsın? Nutella. Hanova'dan Sebo. Aklıma bir şey geldi. Montella yerine... Gerçi o daha tatlı ama. İzmit'ten Hasan. Adana'dan Bahattin. Kralımız. Kazasız belasız inşallah İzmir'den ömür, herkese öyle olsun diyelim. 4 gün sonra Karadağ'a gidecek olan sevgili Serkan Antalya'ya selam. Ramazan İzmir'den günaydın Ramazan Bal, teşekkür ediyorum. Ne güzel işte, bak amacımız zaten eğlendirebilmek, uyandırabilmek. Ali Koçkara Danimarka'ya. İzmir'den Nesin abla teşekkür ediyor. Masum Kırmızıgül konserine göndermişiz. O da teşekkürünü iletti bize. Eğlendiyseniz ne mutlu diyelim. Morgan Konyalı Ferhat. Kırıkkale'deki kızını çok özlemiş. Sivas'tan Sabri. Murat Sabri mi oldu? Hani Murat Kurt'tu? Şimdi Sabri'ye mi döndük? Allah kavuştursun Sabri. Erzurum'dan Yakup. İşe götüren Dede Köksal'a günaydın. Ziya Recep abisine selam gönderdi. Bir mukabil diyelim. Hadi haberlere gidelim. Şarkıdan sonra buradayız.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 9 Ekim Cuma, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. İstanbul Maltepe'de çöken binanın enkazından bir kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Bir ağır, 6 yaralı var. 7 katlı binanın 3 katında dün çökme meydana gelmiş. 10 kişi kurtarılmıştı. Binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltında. Fon tasfiyelerinde ilk ödemeler yapıldı. Ödemeler 17 fondaki 43.643 yatırımcıyı kapsıyor. Diğer fonlar için de yol haritası netleşti. Yasa teklifi meclise sunulacak. 455.578 yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan varlıklarının tasfiyesine gidilecek. Tasfiye ödemeleri fona giriş tarihine göre yapılacak. Adalet Bakanlığı yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in fon soruşturmasına ilişkin bilgilerin Adalet Bakanlığı'ndan sızdırıldığı iddiasını yalanladı. Yapılan açıklamada kararlılıkla ilerleyen adli soruşturmayı siyasi polemiklerin içine çekme çabası açıktır ifadesi kullanıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da yeni parti milletvekili Ümit Özlale'nin fon iddialarına sert çıktı. İddiaların isim benzerliğinden kaynaklandığını belirten Göktaş, böyle siyaset olmaz, kendisini derhal istifaya davet ediyorum ifadelerini kullandı.
2: Bunlar yalan iftira sevgili arkadaşlar. Nitekim de kayıtlıdır. Hiçbir işlem yoktur ne benim babamın adına ne de ailemin her bir ferdi adına. Biz bu tür iftira ve yalan çamur siyasetinden artık bıktık. Bunlara kendilerinin çeki düzen vermesini bekliyoruz. Bunlardan burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yalan ve iftira makinesi değildir. İnsanları isim benzerliği üzerinden yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur.
3: Benim ailemin benzerliği efendim.
2: Bartın kayıtlı bir vatandaş. Benim babam Konya nüfusuna kayıtlı. TC numaralı son iki numaralarını paylaştım. Keşke muhalefet biraz daha zeki olsaydı ve bunları araştırsaydık. Gerçekten kendilerine yazıklar olsun diyorum. Ben lanetliyorum. Böyle siyaset olmaz. Kendisini derhal istifaya davet ediyorum. Hukuk önünde hesabını soracağından kimsenin şüphesi olmasın.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat da kendisine yöneltilen fon iddialarına yanıt verdi. Tümüyle kara propaganda dedi. Gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağrel hakkında suç duyurusunda bulundu. Yeni Parti lideri Özgür Özel, AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a sert sözlerle tepki gösterdi. Özel, Tugay'ı aday gösterdiği için kendisine yöneltilen eleştirilere de yanıt verdi.
4: Yaşananlardan fevkalade üzüntü duyduğumu, utanç duyduğumu ifade etmem gerekiyor. Daha düne kadar her türlü hakaretle tanımladıkları, eleştirdikleri kişiyi davet edip de rozet takıyorlar. O kişi evet İzmir'e ihanet etmiştir. İzmir için bir haindir. Bizim için haindir. Ben vatandaşlarımızın üzüntülerini anlıyorum. İlk sandıkta İzmirli gerekli hesabı verecektir. Efendim aday yanlış mı? Zaten ben adayım, bu yanlışı yapacağını bilsem onu aday yapmayı bırak elim kolum kafam kırılsın. Selam verme. İlk seçimlerde İzmir'de tarihin en büyük zaferlerinden birini kazanacağız. İzmir'le birlikte helalleşip gerekli cevabı hep birlikte vereceğiz.
1: Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı kentteki bir otelin otoparkında silahla başından vurulmuş halde bulundu. Ayrancı'nın ölümüyle ilgili incelemeler sürüyor. Girne açıklarında batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmaları devam ediyor. Bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi. Kalan son kişi aranıyor. Merhum tiyatro sanatçısı Nejat Uygur'un eşi sanatçı Necla Uygur tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Necla Uygur'un cenazesi bugün İstanbul'da Feriköy mezarlığında toprağa verilecek. Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin'de bir apartmanın 14. katından düşerek hayatını kaybetti. 34 yaşındaki Sezen Taş'ın ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı. Amerikan yönetimi 1936'dan sonra ilk kez bir idam mahkumunu halka açık infaz etmeye hazırlanıyor. Savunma Bakanı 2009'da Teksas'taki Fort Hood üssünde 13 kişiyi öldürmekten hüküm giyen eski asker Nidal Hasan'ın halka açık şekilde kurşuna dizileceğini söyledi. Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,75 değer kazancıyla 12.213 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 49.34, euro 55.39, gram altın 6.629 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 82.000 dolar bandında.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: Milli ara sona erdi. Süper Lig'de heyecan başlıyor. Galatasaray'da hedef 3 puan. Sarı Kırmızılılar 7. haftanın açılış maçında saat 20'de Kasımpaşa'yı konuk edecek. Süper Lig'de 7. haftanın hakem atamalarını Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor yaptı. Haftanın açılışında Galatasaray Kasımpaşa maçını Halil Umut Meler yönetecek. Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçında Ozan Ergün, Beşiktaş Kocaeli Spor maçında ise Abdullah Buğra Taşkın Soy düdük çalacak. Euroleague'de 4. haftanın kapanışını iki Türk takımı yapacak. Anadolu Efes saat 21.15'te son şampiyon Olympiakos'a, Beşiktaş'ta 21.30'da Baskonya'ya konuk olacak.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
7: Otopratik hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre batı ve iç kesimlerde sis ve pus oluşuyor. Hafta sonu lodosla sıcaklık birçok kentte 25 dereceyi aşacak. Bugün İstanbul puslu 23, Ankara az bulutlu 23, İzmir puslu 27, Bursa puslu 25, Antalya parçalı bulutlu 28 derece.
6: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
7: Otopratik.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
7: Yol durumu.
1: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Ankara istikametinde sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Bursa çevre otoyolunun Ankara-İzmir istikametinde Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı, trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Emekçi tüm kadınlar için, güçlü kadınlar için. Evdeki kadın da çok güçlü abla. Hava abla.
1: Burada bizim araba.
0: Eskişehir'e selam. O da emekçilerin en büyüğü.
1: Gidelim, burada bizim araba. Onun...
0: Sakarya'dan Ömer.
1: Bizim araba.
2: Otobüs sülale orada.
0: İzmir'den Sevim.
1: Olsa şerit değil ortalısın. Baba gidelim, yolların hastasısın. Değmesin nazar, kanatlanasın.
0: Bu da bizim araba.
1: Bu da bizim araba. Bak, gel bin, bu da bizim araba. Bak.

0: benim araba.
1: Tam Guten Morgen dediğimizde Antalya'dan sevgili Gökhan Araç'tan Alman misafirlerimiz varmış. Alman turistler Antalya'ya ziyarete gelmişler. Gökhan diyor ben Almanca bilmiyorum. Onlar da bir şey söyledi diyor. Tam o arada sen diyor Guten Morgen deyince diyor bir rahatladım bir rahatladım. Dedim sıkışınca yaz bana. Arap, İngiliz, Rus, davay davay, Pajaluska, Spasiva. Sen yaz bana, good morning de deriz biz. Manisa'dan Hızır konser için teşekkür ederiz diyor. Biz teşekkür ederiz. Eğlendiyseniz Nemut Atay'la Fatma günaydın, hoş geldin diyelim. Seva Demir İzmir'den geldi. Hatice abla da teşekkür etti Karşıyaka'dan. Konser için ne güzel ya, herkes gitmiş. Vallahi daha benim siftem yok ha Mahsun konserine. Burada çalıyoruz diye bize nasip olmuyor yani. Sakarya'dan memur psikolog Mehmet Çetkin göndermiş. Psikoloğu özellikle yazmış. Abi eksik bir şey mi gördün bizi? İhtiyacımız mı var? Bunu mu hissettirdik?

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Batı kesimlerde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde, Marmara'da güneş olsa bile pusla etkili sürücüler dikkatli seyretmeli. İç Anadolu'da da pus var. Ege'de rüzgarın hafiflemesiyle yer yer sis oluşuyor. Akdeniz'de ise hava yazı aratmıyor. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Sinop, Çorum, Amasya ve Şanlıurfa çevreleriyle Samsun'da ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam. Yamanlar Oto Ekspertiz.

0: Her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında.
1: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Çay, simit, bahçıvan. Koşun.

0: özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Şarkılar güzel ama daha fazla dayanamıyoruz. Boyner'de Kasım'ı bekleyemeyen sabırsız Ekim başladı. Sen de 15 Ekim tarihine kadar Boyner'e gel. Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse indirim korumalı alışverişle aradaki fark Hopin'e iade. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
2: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
3: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: Bende Skoda var diyenler de bu hafta 3 numara.
5: Eve vardım Skoda'm, sensiz ne yapardım?
4: 2 numara.
6: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın. Skoda servisim, beni anlarsın.
4: 1 numara.
7: Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü bende
4: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da çünkü satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
8: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
9: Büyük rahatlık PTR.
10: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
11: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
10: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
11: Mutlu akü bir numara.
12: Destek gerekince Solgar isterce.
13: Solgar altın kapak, altın standart.
14: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
15: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
16: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var. Kaybetmek yok.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlan hayata.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.

8.25 İstanbul'da hava çok güzel, günlük güneşlik. Sakarya'dan Sultan diyor ki Gaston'un türküleri yok mu diyor. Taşköprü Sarımsak var. Overlookçu geldi, halı kilim travel. Taşköprü Sarımsak. Bugün Kastamonu günlerine gideceğim. Yeşilköy'de Millet Bahçesi'nde Kastamonu günleri var. Özellikle yeni bu standını ziyaret edeceğim. Başkanımız Engin Uzuner de gelecekmiş inşallah. Sevgili Cem'e de bir selam göndereyim. Bir aksilik olmazsa bir ziyaretimiz olacak. İzmit'ten Seyfi, günaydın Ferit Çelik. Akçakoca'dan Kurukavak Köyü'nden selam gönderdi. Senin tanıdıkların vardır, söyle de şu fındık fiyatlarını yükseltsinler. Hep petrole mi zam yapacaklar diyor. O konuda Bülent ilgileniyor. Fındık Bülent. Rapor Bülent'ti. Sonra Tapu Bülent oldu. Ardından Fındık Bülent yaptık. Şu an Ordu'da konuyla ilgileniyor. Sahip yoluna çıkıyorsun, dikkatli ol. Kazasız belasız diyelim inşallah. Lemen abla misafir umduğunu değil bulduğunu dinler diyelim. Şöyle güzel bir şarkıyla devam edelim. Gidelim, bandıması var. Kalalım, güveci var. Bıktıma, çekme helvası var. Mantısı var. Simidi var. Naneleri var. İnşallah. Bir alçelik olmazsa pazara kadar devam edecek Kastamonu günleri, bilginiz olsun. Bizim Hüseyin Karadeniz geliyor mu acaba? Hüseyin! Geliyor musun?

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 9 Ekim Cuma, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber portalının manşetiyle başlıyoruz. Can kaybı 5'e yükseldi. Enkazdaki son kişi de çıkarıldı. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katında çökme meydana geldi. Enkaz altında kalan 14 kişiden sonuncusu da sabaha karşı çıkarıldı. Faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Bugün iki gazetede aynı manşetleri görüyoruz. Hürriyet'in manşeti "Dönüşemedi, göçtü". Sabah'ta da manşet "Dönüşemeden göçtü". Hürriyet'le başlayalım. İstanbul Maltepe'de daire sahiplerinin dönüşümde anlaşamadığı 7 katlı kardeşler apartmanı büyük bir faciaya sahne oldu. İlk 3 katı çöken binada 5 kişi hayatını kaybetti. Son 4 katı kaçak çıktı haberin alt başlığı. Kardeşler apartmanı 1987'de zemin üzerine 3 kat olarak inşa edildi, ancak sonraki yıllarda üzerine kaçak 4 kat daha çıkıldı. Binanın zemini dükkan, üst katlarda da 12 daire bulunuyordu. Dünkü faciada 1987 yılında ilk yapılan katlar çöktü. Sabah'ta da manşet "Dönüşemeden çöktü" demiştik. Ayrıntı şöyle: İstanbul'da ilk 3 katı çöken ve 5 kişiye mezar olan apartmanda facia göz göre göre geldi. 4 katı kaçak olan binada 6 ay önce çatlaklar oluştu, ancak bazı ev sahipleri dönüşüme engel oldu. Faciaya nasıl göz yumulduğunu ölümden dönen bina sakinleri anlattı. Nisan ayında çatlakların fark edildiğini, binadan sesler geldiğini söyleyen vatandaşlar, bazı ev sahiplerinin karşı çıkması nedeniyle kentsel dönüşümün gerçekleşmediğini ifade etti. 187 milyarı geri ödeyin, özel haber yine Sabah gazetesinin ilk sayfasında. Fon soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TMSF'ye en çok kar eden 214 kişilik listeyi iletti. 187 milyar liralık fahiş kar tebligatla geri istenecek. Sırada en son haberin manşeti var. Ataşehir AK Parti'ye geçiyor. CHP'li üye istifa etti, dengeler değişti. Ataşehir'de 10 Ekim'de yapılacak başkan vekilliği seçimi öncesinde CHP'li meclis üyesi Ekrem Köse partisinden istifa ederek bağımsız devam edeceğini duyurdu. Bu kararla birlikte CHP'nin üye sayısı 17'ye düşerken Cumhur İttifakı'nın üye sayısı 18 olarak kayda geçti. Şimdi de Milliyet'in manşeti var sırada. Önemli bir başlık: fon teklifi meclise sunuluyor. AK Parti'nin krize konu olan fonların tasfiye süreciyle ilgili yasa teklifini bugün meclise sunması bekleniyor. Buna göre gerçeğe aykırı değerler üzerinden fondan tasfiye tarihinden önce çıkış yaparak piyasa koşullarının üzerinde kazanç elde edenler için isteğe bağlı iade mekanizması oluşturulacak. İade tutarının keyfi biçimde belirlenmemesi için objektif piyasa ölçütleri esas alınacak. Geçiyoruz Sözcü gazetesine. Manşet Sözcü'de "Birileri çalıyor, birileri batırıyor. Dilimiz milyar milyar vurguna alıştı, milyonluklar gariban kaldı." Giresun İl Özel İdaresi'ne ait yılda 2 milyon lira kar eden iki şirketin yönetimine 25 milyon lira huzur hakkı ödendi. 22 kişilik kurul bürokratlarla AK Parti ve MHP'li üyelerden oluşuyor.

0: Sözcü'de sürmanşetse İzmir siyaseten işgal altındadır. Özgür Özel AK Parti'ye geçen Cemil Tugay'ı aday gösterdiği için öz eleştiri yaptı, transferi böyle tanımladı. Yeni parti lideri Tugay'ın İzmir'e kayyum atandığını ve tören kuklasına dönüşeceğini söyledi. Bu haysiyetsizliği yapacağını bilsem elim kolum kırılsın selam vermezdim dedi. İlk seçimde İzmirlilerle helalleşeceğiz sözü verdi. Acı bir haber Postadan aktaralım. Atilla Taş'ın evlat acısı, şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin'de bir apartmanın 14. katındaki dairesinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. İki çocuk annesi 34 yaşındaki Sezen Taş'ın bir kaza sonucu mu düştüğü yoksa intihar mı ettiği henüz belirlenemedi. Kızının ölüm haberini alan Atilla Taş'ın Mersin'e gittiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Biz de bu haberle basın turunu tamamlamış olduk. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

uzay gemisi yapmaya başladık, bilgin olsun diyor. Biliyorum, parçaları benden alıyorlar. Allah'ım ya. Sizi. Ben tarla başından temin ediyorum. Ay. Dostluklar gişeye bağlı diyor. Kim diyor? Ben Affleck diyor bunu, 54 yaşında. Ben Affleck Batman'den en çok orada yakıştırdık. Yani birçok filmde adam muhteşem bir karakter ama Batman'de başka bir karaktere büründü yani. Açıklaması çok uzun ama ben sadece şu kadarını söyleyeyim. Dostluklar gişeye bağlı. Yani filmin ne kadar tutar, ne kadar çok izlenir, kazançtan ziyade izlenme oranları, hasılatı falan. Ondan sonra dostluklar farklı bir boyuta geçiyor. Her yerde, iş yerinde de böyle bu. Çalıştığınız iş yerinde, sanat camiasında. Bizde bile var ya, biz radyocularda bile var. Takipçisi çok olanın arkadaşı başka oluyor. Sayfasına yazarken başka yazıyor. Doğum gününü kutlarken başka kutluyor. Çünkü adamın 1 milyon takipçisi var. Bu her yerde var. Sadece sinema ya, farklı bir ortamda değil yani. Okulda bile bu böyle. Daha birinci sınıf öğrenciler arasında başlıyor bu. Aile dostlukları arkadaşlar. Hep mutlaka karşı tarafın içinde bulunduğu bir üstün. Aman bunlar doktor lazım olur. İyi geçinelim bunlarla. Canım ne haber? Doktor ya. Ya da maliyeci. Ya da bankacı. İleride kredi lazım olur. Ahmet ne haber? Aramıyorum hiç. Hepinizde var mı var? İnkar etmeyin.

0: arkadaşın olacaksa böyle dövizci arkadaşın da olacak yani. Dövizle uğraşan. Sadece doktorla, mimarla olmuyor yani. Bankacıyla da olmuyor. Sinan. Sinan bebe 10 bin dolar lazım be. Eyüp abici günaydın. Ali Böke trafiğinden Eminönü'ne gitmeye çalışıyorum. Hem de cuma sabahı. Allah yardımcın olsun. Almanya'daki Berlin Maratonu'na katılan Çinli sosyal medya fenomeni. Bakın sosyal medya fenomeni. Sosyal medyada fenomen olabilmek için neler yapabileceklerini, neler yaptıklarını hepimiz biliyoruz zaten. Değil mi? Hile yaparken yakalanmış. Herhalde bir poker falan şey değil. Bisiklet yarışına katılıyor. Bisiklet yarışının 35. kilometrede bir maratona, bir koşuya katılıyor. Koşunun 35. kilometresinde çaktırmadan birinin bisikletine biniyor. 5 kilometre böyle devam ediyor. Sonra tabii ki itiraf ediyor. Ayakkabı firması da sponsorluğunu bırakmış ama ya sosyal medya fenomenisi. Koşamadım de bırak orada. Bisiklete binmek ne? Hani ha bak şöyle düşünebilir, bunlar fenomen. Bisikletin markasını reklam almış olabilir. Yanındaki adamla bağlantılı bir şeyler olabilir. Her şeyi yapabilirler. Oysa bizde öyle mi? Hakemlerimiz falan maç başlamadan, futbolcularımız kendini hiç yere atar mı? Bizde böyle şeyler yok mesela. Biz yapmıyoruz şahsen.
1: Geli ha geli devam ki.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Akseslere 450 TL'ye varan çip para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor. Ama dememek için
1: ama sigorta. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto
2: Ekspertiz. Çay, simit, bahçıvan. Kaşık kaşık bahçıvan. Ekmek arası, salata üstü, karpuz yanı bahçıvan. Domates kıyma bahçıvan. Üzüm kaju bahçıvan. Ana öğünde, ara öğünde, gecenin üçünde bahçıvan. 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.

0: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
2: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep Cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep Cep POS başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
3: Tep o kadar iyi ki Tep.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
3: Büyük rahatlık Paytr.
7: Destek gerekince Solgar Esterci.
8: Solgar altın kapak, altın standart.
9: Standart vadeli, ileri vadeli ve kademeli taksit seçenekleri.

0: petrolofisi.com.tr.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
6: Her yemeğin yanında Sütaş ayran.

sayın dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene. Performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

Fizban'la karar verdik. En iyi arkadaş doktor olacak. Ona karar verdik. Didim'deki ablası Gülay Akartuna'nın doğum günüymüş. Vedat göndermiş sevgili Vedat Eren. Şimdi nice senelere diyelim. Giderken doğum gününü kutlayalım. Gülay Akartuna'nın doğum günü kutlu olsun diyelim. Bayrampaşalı Gökhan da en kral arkadaş diyor. İETT metrobüs süren arkadaşlar olsun diyor. Onlar seni nereden hatırlayacak? Gözünü seveyim ya. Kastamonlu Celal taksici. Kastamonlu Celal'e bir selam gönderelim. Hayırlı işler diyelim. Sinan vasıtasıyla. Yine aklıma geldi. Bugün Kastamonu günlerinde İnebolu standını ziyaret edeceğim. Yeşilköy Havalimanı'nda Millet Bahçesi'nde bugün pazara kadar devam ediyor. Selam olsun. Diyelim Kezban burada. Az sonra sizlerle birlikte. Sürçeli ihsan ettiysek, anfola ölmez sağ kalırsak. Pazartesi görüşmek üzere. Ben Hüseyin Anacığım. Bay bay.

0: FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 9 Ekim Cuma, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. İstanbul Maltepe'de çöken binanın enkazından bir kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Bir ağır, 6 yaralı var. 7 katlı binanın 3 katında dün çökme meydana gelmiş. 10 kişi kurtarılmıştı. Binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltında. Fon tasfiyelerinde ilk ödemeler yapıldı. Ödemeler 17 fondaki 43.643 yatırımcıyı kapsıyor. Diğer fonlar için de yol haritası netleşti. Yasa teklifi meclise sunulacak. 455.578 yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan varlıklarının tasfiyesine gidilecek. Tasfiye ödemeleri fona giriş tarihine göre yapılacak. Adalet Bakanlığı, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in fon soruşturmasına ilişkin bilgilerin Adalet Bakanlığı'ndan sızdırıldığı iddiasını yalanladı. Yapılan açıklamada kararlılıkla ilerleyen adli soruşturmayı siyasi polemiklerin içine çekme çabası açıktır ifadesi kullanıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da yeni parti milletvekili Ümit Özlale'nin fon iddialarına sert çıktı. İddiaların isim benzerliğinden kaynaklandığını belirten Göktaş, böyle siyaset olmaz, kendisini derhal istifaya davet ediyorum ifadelerini kullandı.
2: Bunlar yalan iftira sevgili arkadaşlar. Nitekim de kayıtlıdır. Hiçbir işlem yoktur ne benim babamın adına ne de ailemin her bir ferdi adına. Biz bu tür iftira ve yalan çamur siyasetinden artık bıktık. Bunlara kendilerini çeki düzen vermesini bekliyoruz. Bunlardan burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yalan ve iftira makinesi değildir. İnsanları isim benzerliği üzerinden yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur.
3: Benim ailemin benzerliği efendim.
2: Bartın kayıtlı bir vatandaş. Benim babam Konya nüfusuna kayıtlı. TC numaralı son iki numaralarını paylaştım. Keşke muhalefet biraz daha zeki olsaydı ve bunları araştırsaydı. Gerçekten kendilerine yazıklar olsun diyorum. Ben lanetliyorum. Böyle siyaset olmaz. Kendisini derhal istifaya davet ediyorum. Hukuk önünde hesabını soracağından kimsenin şüphesi olmasın.
1: Yeni parti lideri Özgür Özel, AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a sert sözlerle tepki gösterdi. Özel, Tugay'ı aday gösterdiği için kendisine yöneltilen eleştirilere de yanıt verdi.
4: Yaşananlardan fevkalade üzüntü duyduğumu, utanç duyduğumu ifade etmem gerekiyor. Daha düne kadar her türlü hakaretle tanımladıkları, eleştirdikleri kişiyi davet edip de rozet takıyorlar. O kişi evet İzmir'e ihanet etmiştir. İzmir için bir haindir. Bizim için haindir. Ben vatandaşlarımızın üzüntülerini anlıyorum. İlk sandıkta İzmirli gerekli hesabı verecektir. Efendim aday yanlış mı? Zaten ben adayım, bu yanlışı yapacağını bilsem onu aday yap. Yapmayı bırak, elim kolum kafam kırılsın, selam verme. İlk seçimlerde İzmir'de tarihin en büyük zaferlerinden birini kazanacağız. İzmir'le birlikte helalleşip gerekli cevabı hep birlikte vereceğiz.
1: Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı kentteki bir otelin otoparkında silahla başından vurulmuş halde bulundu. Ayrancı'nın ölümüyle ilgili incelemeler sürüyor. Merhum tiyatro sanatçısı Nejat Uygur'un eşi sanatçı Necla Uygur tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Necla Uygur'un cenazesi bugün İstanbul'da Feriköy mezarlığında toprağa verilecek. Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin'de bir apartmanın 14. katından düşerek hayatını kaybetti. 34 yaşındaki Sezen Taş'ın ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı. Amerikan yönetimi 1936'dan sonra ilk kez bir idam mahkumunu halka açık infaz etmeye hazırlanıyor. Savunma Bakanı, 2009'da Teksas'taki Fort Hood üssünde 13 kişiyi öldürmekten hüküm giyen eski asker Nidal Hasan'ın halka açık şekilde kurşuna dizileceğini söyledi. Şansa kalmaz
5: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: Milli ara sona erdi. Süper Lig'de heyecan başlıyor. Galatasaray'da hedef 3 puan. Sarı Kırmızılılar 7. haftanın açılış maçında saat 20'de Kasımpaşa'yı konuk edecek. Süper Lig'de 7. haftanın hakem atamalarını Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor yaptı. Haftanın açılışında Galatasaray Kasımpaşa maçını Halil Umut Meler yönetecek. Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçında Ozan Ergün, Beşiktaş Kocaeli Spor maçında ise Abdullah Buğra Taşkın Soy düdük çalacak. Euroleague'de 4. haftanın kapanışını iki Türk takımı yapacak. Anadolu Efes saat 21.15'te son şampiyon Olympiakos'a, Beşiktaş'ta 21.30'da Baskonya'ya konuk olacak. Şansa kalmaz
5: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Ankara istikametinde sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikametinde Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı, trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Kezban'ın günlüğü. Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
8: İlaç, ilaç, ilaç, İlran yok.
7: Kezban'ın günlüğü.
9: Günaydın, günaydın. Herkese yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Şener'i uğurladık, en kral şarkılarla saat 11'e kadar beraberiz. Hepimiz için hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu güzel bir cuma günü olsun inşallah. Güzel haberler alıp gün boyunca birbirimize güzel haberler verelim. Hoş geldiniz.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Batı kesimlerde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde. Marmara'da güneş olsa bile pus da etkili, sürücüler dikkatli seyretmeli. İç Anadolu'da da pus var. Ege'de rüzgarın hafiflemesiyle yer yer sis oluşuyor. Akdeniz'de ise hava yazı aratmıyor. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu Sinop, Çorum, Amasya ve Şanlıurfa çevreleriyle Samsun'da ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Akbank'ta harçlığını katlamalık kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbanklı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12 bin TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
6: Yamanlar Oto Ekspertiz.
7: Ama dememek için ama sigorta.
8: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
9: Çay, simit, bahçıvan. Koşu

0: sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: 1-31 Ekim tarihleri arasında seçili iPhone model

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
3: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tek cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de TEP şubelerinden veya cepte TEP işleden TEP cep POS başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
4: TEP o kadar iyi ki TEP.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
7: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da Türkiye'nin her yerinde yetkili servis var. İyi ki bende Skoda var.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinde. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milan Gaz Otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
3: Alışveriş gücü. Vay, bu tavuk aşmış.
4: Kırmızı süt aşmış.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakın, mekanik onarım parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında

0: böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli'yi bağlat hayata.
4: İlaç gibi radyo.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: İlaç gibi radyo.
6: Reklam. Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
4: İlaç gibi radyo.
7: Kezban'ın günlüğü.

0: Yaşkili Radyo.
1: Fırtınalar gibi geçti ömrümüz. Neler gelip geçmiyor ki, değil mi? Kim kalmış, kime kalmış bu dünya? Kezban kardeşim günaydın demiş. Ahmet Toknacı sıradaki şarkıyı oğullarım Zafer, Nuri, Hüseyin, Kerim, Eren, Hasan ve Kaan için istiyorum. Bunlar evlat gibi sevdiğiniz çocuklar mı yoksa gerçekten evlatlarınız mı? O zaman çok zenginsiniz maşallah, her türlü zenginsiniz yani. Evlatlarım.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çip para.
3: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
4: Boşkar servis, boşkar servis. İyi ki varsın yanımda.
5: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.

0: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
1: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit de seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
2: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

0: 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: var diyenler de bu hafta 3 numara.
1: Eve vardım Skoda'm, sensiz ne yapardım?
0: 2 numara.
2: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın. Skoda servisim, beni anlarsın.
0: 1 numara.
3: Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü bende
0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da çünkü satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
4: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milan Gaz Otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi

0: lezzetler keşfedilmeyi bekliyor. Maksimum Genç sana kafe ve restoranlarda %20 indirimle geliyor. Sen de iş cepten kampanyaya katıl. Kafe ve restoranlarda hesabı Maksimum Genç kredi kartınla öde. %20 indirimin keyfini çıkar. Hemen iş cepten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
3: Kezban'ın günlüğü.

İbrahim Erkal özleyenler, dadaşlar size gelsin özellikle. Baba toprağıma selamlar gönderiyorum sevgili Nail. Güzel Erzurum ketesinin mis kokusu geldi vallahi stüdyoya.

İçine dert olacak sana bu son bakışım. İçine dert olacak hiçbir şey sormayışım. İçine oturacak vedasız ayrılışım. Adını kahpe koydum, bırak hep.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

0: İlaç gibi radyo. Kezban'ın günlüğü.
1: Bursa'dan sevgili Ayşe, tüm diyor tarlada meyve toplayan arkadaşlarıma Güllü'den bir şarkı rica ediyorum. İlerleyen dakikalarda çalayım ama şimdilik bu şarkıyı da sizlere armağan edeyim. Elif Buse Doğan'ın yorumundan, Hazal'ın bize sevdirdiği eskilerden unutulmayan güzel bir şarkı. Bozuyorum yeminimi. Elif Buse'nin sevenlerine de armağan olsun. Tarlada, bağda, bahçede çalışırken bize kulak veren bütün emekçilere de hediyem olsun.

0: unuttum işte.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.

0: Şarkılar güzel ama daha fazla dayanamıyoruz. Boyner'de Kasım'ı bekleyemeyen sabırsız Ekim başladı. Sen de 15 Ekim tarihine kadar Boyner'e gel. Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse indirim korumalı alışverişle aradaki fark Hopin'e iade. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: İkinci el araçlar %20'den

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

0: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
2: Türkcelli'ye bağlan hayata.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

konusu gerçek hayat hikayesinden alınma bir şarkıdır. Sevenlerimize armağan ettik. Bizden bir şarkı. Ve unutulmaz Kutup'ta yaz gibi Tantaşçı ve Bahanlı düetinden gelecek Ayşegül'cüm sana gelsin. Ben de sana sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu bir cuma günü diliyorum. Diyor ki her kim dardaysa diyor şu anda şu dakikada bizler gibi Ömer'imin annesi gibi Rabbim onlara kalben ferahlık versin.

0: Kezban'ın günlüğü. Kral.
1: İlaç gibi radyo.
2: Ve bugün de geldik programın finaline sevgili kralcılar. İki saat bizimle paylaşan bütün kralcılarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Benden hemen sonra Ali en kral şarkılarla mikrofonda olacak. Ben de kısmetse pazar akşamı saatler 8'i gösterdiğinde yine buradan sizleri selamlamayı umuyorum. Reklam dönüşü harika avcı Bergen Müslüm Baba var, sakın kaçırmayın. Yine unutulmayan hayatımıza damgasını vuran şarkılarım var. Görüşünceye dek kendinize iyi davranın. Hoşça kalın.

0: peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Promptlar yazılıyor, görseller yapılıyor. Maximum Genç sana yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerinde %20 indirimle geliyor. Sen de yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerini Maximum Genç kredi kartınla yap, toplamda 200 TL kazan. Hemen iş cepten iş bankalı ol, bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi maximumgenç.com.tr'de.
2: Bu banka benim.

0: Otokratik Hava Durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre batı ve iç kesimlerde sis ve pus oluşuyor. Hafta sonu lodosla sıcaklık birçok kentte 25 dereceyi aşacak. Bugün İstanbul puslu 23, Ankara az bulutlu 23, İzmir puslu 27, Bursa puslu 25, Antalya parçalı bulutlu 28 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik, Otopratik.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Efendim herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Hayırlı cumalar dileklerimi iletiyorum. Sevgili Kezban'dan mikrofonu devraldım. Saat 13'e kadar 2 saat boyunca her zaman olduğu gibi sizlerle birlikte olacağım. Mesajlarınıza, isteklerinize de yer vereceğim. Afrikalı Ali Instagram hesabıma en son yaptığım paylaşımın altına istek şarkılarınızı ve kısa notlarınızı yazıp gönderebilirsiniz. Ferdi Tayfur'la birlikteliğimiz başladı.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Batı kesimlerde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde, Marmara'da güneş olsa bile pusla etkili, sürücüler dikkatli seyretmeli. İç Anadolu'da da pus var. Ege'de rüzgarın hafiflemesiyle yer yer sis oluşuyor. Akdeniz'de ise hava yazı aratmıyor. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Sinop, Çorum, Amasya ve Şanlıurfa çevreleriyle Samsun'da ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz.
5: Çay, simit, bahçıvan. Koşun.

0: yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3. 700 TL ve üzeri Milan Gaz Otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bana hayata.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.

Gülses'in ardından devam edelim. Mesajlarınız da gelmeye başladı. Bu arada Gaziantep'ten yaptığım son yayınım. Hafta sonuna kadar buradayım ama pazar gününe kadar Kültür Yolu Festivali kapsamında. Dün akşam harika bir konser ortamındaydık. Birçok kralcıyla da sahneden selamlaştık bu arada. Onlara bugün şarkı çalacağıma dair söz vermiştim. Kültür Yolu Festivali'nde dün akşam Festival Park'ta olan bütün kralcılara, bütün Anteplilere selam olsun. Çalacağım şarkıyı armağan edeyim. Bu akşam da Hakan Altun var bu arada. Onu da duyurmuş olayım. İyi yayınlar, hayırlı cumalar. Adım Ayşe Çolakoğlu, eşim Salih, Soner Karaca ve Tenzile Karaca'ya ve Karaca'yla birlikte seyir halinde seni dinliyoruz. Bize de bir şarkı armağan eder misin demiş. Ederim tabii ki. Sivas Şarkışta'dan Benek Doğan göndermiş. Oğlum İbrahim için sizden bir isteğim var. Çok teşekkür ediyorum. Bir haftadır sesini duyamıyorum. Sizin sayenizde duyurmaya çalışıyorum diye bir not iletmiş. Antalya Döşemealtı ilçesinden Adaş Ali göndermiş. Ali Can Kurtaran. Hayırlı cumalar diliyorum. Bir de isteğim var diye notunu iletmiş. Ümit Yaşar'la birlikteliğimiz devam ediyor.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Kürt mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Enerji AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.

0: akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinde. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
4: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı. Her güzele
2: bir Mendus. Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu akü bir numara.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: sırka sırka saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
2: Türkcelli'ye bağlan hayata.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

Serap Akyol göndermiş mesajını, istek şarkısını yazmış. İskilip'ten Çarşı'nın doçenti Afrika Dali'ye selamlar. Benim de bir isteğim var. Tüm İskiliplere armağan olsun. Adem Akkoyunlu, İlhan Saraçoğlu, Yaşar daimi dinleyicilerimiz. Sıradaki şarkıyı sizlere de armağan edeceğim. Sevgili Ahmet abim, Ahmet Orhan, o da Gaziantep'ten bir not iletmiş. Diyor ki ben de seni dinliyorum Ali'cim, bana da bir şarkı çalar mısın? Sevgili Ahmet Baba'ya sıradaki şarkıyı armağan ederek birlikteliğimize devam edelim.

0: Kral FM Haber.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 9 Ekim Cuma, gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. İstanbul Maltepe'de çöken binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Enkaz altındaki son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı 5'e yükseldi. Enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü bildiren valilik, çevrede bulunan toplam 3 bina ve 55 vatandaşın tahliye edildiğini, 44 vatandaşın otellere yerleştirildiğini duyurdu. Açılan soruşturma kapsamında binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltında. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Adalet Zirvesi'nde konuştu. Uluslararası mahkemelerin verdiği kararlar uygulanamaz halde, bunlar yüzleşmemiz gereken acı gerçeklerdir dedi.
2: Uluslararası hukuk neredeyse askıya alınmış durumda. Uluslararası anlaşmalar deyim yerindeyse hükmünü yitirmiş durumda. Uluslararası mahkemelerin verdikleri kararlar aynı şekilde uygulanamaz durumda. İlkeler, normlar, sistemin merkezinde yer alan kurallar, bunların tamamı ayaklar altına alınmış durumda. Bunları hamaset olsun, polemik olsun veya ajitasyon için söylemiyorum. Tam tersine bunlar yüzleşmemiz gereken acı gerçekler. Kabul edelim ki neresinden tutsanız elinizde kalan bir sistem var. Ve bu sistemin küresel ölçekte yol açtığı sıkıntılara hepimiz tanıklık ediyoruz. Eğitim ve teknolojiye erişim ülkeler arasındaki makas giderek açılıyor.
1: Siyasetin gündeminde fon soruşturması var. Fon tasfiyelerinde ilk ödemeler yapıldı. Ödemeler 17 fondaki 43.643 yatırımcıyı kapsıyor. Diğer fonlar için de yol haritası netleşti. Yasa teklifi meclise sunulacak. 455.578 yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan mal varlıklarının tasfiyesine gidilecek. Tasfiye ödemeleri fona giriş tarihine göre yapılacak. Adalet Bakanlığı, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in fon soruşturmasına ilişkin bilgilerin Adalet Bakanlığı'ndan sızdırıldığı iddiasını yalanladı. Yapılan açıklamada kararlılıkla ilerleyen adli soruşturmayı siyasi polemiklerin içine çekme çabası açıktır ifadesi kullanıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da yeni parti milletvekili Ümit Özlale'nin fon iddialarına sert çıktı. İddiaların isim benzerliğinden kaynaklandığını belirten Göktaş, böyle siyaset olmaz, kendisini derhal istifaya davet ediyorum ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da kendisine yöneltilen fon iddialarına yanıt verdi. Tümüyle kara propaganda dedi. Gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağrel hakkında suç duyurusunda bulundu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a sert sözlerle tepki gösterdi. Özel, Tugay'ı aday gösterdiği için kendisine yöneltilen eleştirilere de yanıt verdi.
3: Yaşananlardan fevkalade üzüntü duyduğumu, utanç duyduğumu ifade etmem gerekiyor. Yıllarca, yani daha düne kadar her türlü hakaretle tanımladıkları, eleştirdikleri kişiyi davet edip de rozet takıyorlar. O kişi evet İzmir'e ihanet etmiştir. İzmir için bir haindir. Bizim için haindir. Ben vatandaşlarımızın üzüntülerini anlıyorum. İlk sandıkta İzmirli gerekli hesabı verecektir. Efendim aday yanlış mı? Zaten ben adayım, bu yanlışı yapacağını bilsem ona aday yapmayı bırak, elim kolum kafam kırılsın. Selam vermem. İlk seçimlerde İzmir'de tarihi en büyük zaferlerinden birini kazanacağız. İzmir'le birlikte helalleşip gerekli cevabı hep birlikte vereceğiz.
1: Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, kentteki bir otelin otoparkında silahla başından vurulmuş halde bulundu. Ayrancı'nın ölümüyle ilgili incelemeler sürüyor. Yalova'da 6. kattan düşerek can veren şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada kızı Tuğyan Ülkem Gülter ikinci kez hakim karşısına çıktı. İlk duruşmadaki mütalasını yineleyen savcı, sanık Gülter'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin'de bir apartmanın 14. katından düşerek hayatını kaybetti. 34 yaşındaki Sezen Taş'ın ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı. Türk tiyatrosunun unutulmaz isimlerinden Nejat Uygur'un eşi Necla Uygur tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 89 yaşındaki sanatçı Necla Uygur'un cenazesi bugün öğle namazı sonrası İstanbul'da Feriköy mezarlığında toprağa verilecek. Edebiyat dünyasında her yıl heyecanla beklenen o ödül açıklandı. 2026 Nobel Edebiyat Ödülünü Kanadalı yazar Anne Carson kazandı.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,42 yükselişte 12.264,61 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 12.200'lerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 49.34, euro 55.40, gram altın 6.556 liradan işlem görüyor, bitcoin 82.000 dolar bandında.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spor.
1: Milli ara sona erdi, Süper Lig'de heyecan başlıyor. Galatasaray'da hedef 3 puan, sarı kırmızılılar 7. haftanın açılış maçında saat 20'de Kasımpaşa'yı konuk edecek. Süper Lig'de 7. haftanın hakem atamalarını Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor yaptı. Haftanın açılışında Galatasaray Kasımpaşa maçını Halil Umutmeler yönetecek. Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçında Ozan Ergün, Beşiktaş Kocaeli Spor maçında ise Abdullah Buğra Taşkın Soy düdük çalacak. Euroleague'de 4. haftanın kapanışını iki Türk takımı yapacak. Anadolu Efes saat 21.15'te son şampiyon Olympiakos'a, Beşiktaş'ta 21.30'da Baskonya'ya konuk olacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
6: Yol durumu.
1: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Ankara istikametinde sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikametinde Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı, trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Haftalar gününe kadar Gaziantep'teyim diye söylemiştim. Gaziantep'teki dostlara buradan bir selam göndereyim. Sevgili Adnan Orhan başta olmak üzere Emre Güzel, sevgili Ahmet abi az evvel mesaj göndermişti. Ona bir şarkı çalacağım. Sevgili Halil abimize. Ondan sonra hocama dün ziyaretine gittiğim çok kıymetli dostlarım bugün radyoyu dinliyorlardır büyük bir ihtimalle. Kültür Yolu Festivali kapsamında beraber çalıştığımız mesai arkadaşlarımız. Güvenlik Anıl'a, sevgili Volkan'a, sevgili Nihat'a, Aytaç abiye ve adını sayamadığım tüm çalışanlara özellikle Salih Dursun, bugün doğum günü sanırım Salih Dursun'un. Sevgili kardeşime de Allah'tan nice nice sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürler diliyorum. Çalacağım bu şarkıyı da ona armağan ederek devam edelim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milan Gaz Otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Of of of, bu makarna aşmış.
2: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Boşkar servis, boşkar servis.
6: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
7: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
8: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
9: Türkcell'leri bağlan hayata.
10: İlaç gibi radyo.
11: Reklam.

Evet, bugün biraz erken ayrılacağım, erken veda edeceğim. Birazdan Harbi Kız sizlerle birlikte olacak. Pazartesi gününden bu yana Gaziantep'ten yayınımı gerçekleştirdim. Buradaki çok kıymetli arkadaşlarıma, dostlarıma, kralcılara çok teşekkür ediyorum. Başta sevgili Adnan Orhan olmak üzere, sevgili Emre Güzel'e ve adını sayamadığım birçok dostum var. Hepsine selamlarımı iletiyorum, teşekkür ediyorum. Yarın ve bir sonraki günde yine Gaziantep.

Antep'teyim. Kültür Yolu Festivali'nde ana sahnede sunucu olarak burada olacağım pazar gününe kadar. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Radyoları başına dinleyen bütün kralcıları da tekrar hayırlı cumalar dileklerimi iletiyorum. Pazartesi günü 11'de görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
2: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Bu çorba aşmış.

0: Otokratik hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre batı ve iç kesimlerde sis ve pus oluşuyor. Hafta sonu Lodos'la sıcaklık birçok kentte 25 dereceyi aşacak. Bugün İstanbul puslu 23, Ankara az bulutlu 23, İzmir puslu 27, Bursa puslu 25, Antalya parçalı bulutlu 28 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim ki, ama sen de benim kıymetimi maalesef bilemedin ki diyenler, bu şarkı benden size armağan olsun. Ne kadar güzel bir benzetme değil mi? Sevgiler çiçek gibidir. Gül ister ki hiçbir çiçek solmasın ama her çiçek gibi sevgi de, bir bakıyorsunuz ne istiyor? İlgi istiyor, emek istiyor, vefa istiyor. Sulamadığın çiçek nasıl solarsa, ilgisiz bıraktığın sevgi de öyle tükeniyor kardeşim. Dolayısıyla ne yapacağız? Sevdiklerimizi ihmal etmeyeceğiz. Çünkü bazı çiçekler bir kez solar, bir daha eskisi gibi aynı güzellikte açmaz. Kırılan kalbin de bir daha eskisi gibi sevemeyeceği, yani değil mi? Aynı benzetmeyi yapabiliriz. Vallahi çok güzel bir Ferdi Baba yorumuydu. Yine ruhumuza ilaç gibi gelecek bir reçete yazdık. Ve tabii ki birbirinden güzel reçeteleri ard arda sıralamaya devam ediyoruz. Sevgili Afrikalı Ali'nin hemen sonrasında haftanın son çalışma gününde tüm dinleyicilerimize hayırlı, bereketli, huzurlu bir cuma günü diliyor. Ve tabii ki gönlümden geçen bu güzel şarkılarla sizleri baş başa bırakıyorum. Hepiniz alemin kralına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: müzik keyfini bölüyoruz ama dayanamadık söylüyoruz. Boyner'de Kasım'ı beklemeden fiyatları indiren sabırsız Ekim başladı. Sen de 1-9 Ekim tarihlerinde Boyner'e gel, denim ürünlerinde %40'a varan indirimleri keşfet. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse, indirim korumalı alışverişle aradaki fark hopine iade. Detaylar Boyner mağazalarında.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, sistem pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

En karanlık gecenin bile bir sabahı vardır değil mi? Gün doğmadan neler doğar hayat. Yarın bize neler sunar bilemeyiz. Dolayısıyla bugün bir bakmışsınız ki ağladığınız her ne varsa yarın güldürmüş. Bitti dediğiniz yerden tekrar yeniden başlamışsınız. Hiçbir zaman ümitsiz olmayın. Karamsar olmayın. Güzel düşünün. Pozitif düşünün. Tüm kapıların kapandığını zannettiğiniz anda Allah size hangi kapıyı ne zaman açacağını bilemezsiniz. İnsanı hayata bağlayan nedir? İnancıdır, ümitleridir, hayalleridir. Lütfen. Sevgili Belkıs kardeşim, bir sözlerim sana. Samsun'dan bizi dinleyen Krazur'umuzdansın. Biraz karamsar bir kardeşimiz. Güzel düşünmeye davet ediyorum seni. Hayatta neyi düşünürsen onu çekersin. Bunu bir abla tavsiyesi olsun sana. Karadeniz'e de yazalım reçetemizi.

Masum Kırmızı Gül'ün tozlu raflardan kalan ama her dinlediğimizde ne kadar doğru söylüyor dediğimiz şarkılardan biriydi. Günah. Gerçekten de dünya zalim bir değirmen. Kimi ölçüyor, kimini de olgunlaştırıyor. Kimi niyetiyle kaybediyor, kimi kötülüğüyle kazandığını sanıyor. Ama hayat kimseye kalıcı bir saltanat vermez, vermiyor kardeşim. Vicdanınızı her zaman, her daim temiz tutun. Çünkü bu dünya dönüyor eyvallah ama devran da değişiyor. Önemli olan bu hayat sürecinde nasıl bir iz bıraktınız, nasıl bir kişilikte olduğunuz, nasıl bir karaktere sahip olduğunuz. Eğer orada sıkıntı yoksa hiç korkmayın.

0532 703 92 00 0532 703 92 00 WhatsApp numaramız, yazdığınız mesajlarını göndermekte. Sevgili Nilgüncüm, Gazi Osman Paşa'dan bizi dinleyen Krazlarımızdansın. Acil şifalar diliyorum güzelim. Sana da güzel bir şarkı birazdan paylaşacağız. Ayla'cığım, hayırlı cumalar. Harbi kıstırdık şarkıyı. Özellikle benim için imkansız olarak gördüğüm birisine gönderirsen çok sevinirim demiş. Tekirdağ Çerkezköy'den bizi dinleyen Krazlarımız. Gibergen yorumunu bekliyor. Birazdan sağlam bir reçet yazacağım. Ayşe Çolakoğlu, eşim Salih Çolakoğlu, Soner Karaca ve Tenzile Karaca ile birlikte seyir halinde seni dinliyoruz. Eşim de senin gibi koyu bir Ferbo bayrağını. Valla da yaz bir reçete demiş, yazarız. Dinlemede kalın. Yolunuz açık olsun. Mucize Haçdöven kardeşimiz de Giresun Espriye'de yatmakta olan çok sevdiği eşi Eray Taşdöven'e bir şarkı istemiş. Kader mahkumlarımıza da yetişir bir reçete. Birazdan hatta iki güzel şarkı paylaşacağım ama öyle böyle değil. Dinlemede kalın olur mu canlar?

Cigerden, gönülden, yürekten, işte onlardan biriydim. Size bilmiyorum ama ben acayip etkilendim yani. Arda arda bu şarkılar fena, fena. Peki, bitti mi bitmedi? Cengiz İmren'le devam ediyoruz. İzmir'den sevgili Güney, sizi cezaevinde her daim dinliyorum. İzine çıktım demiş. Bir şarkı ricam, harbi kız senden. Eyvallah, gönlünden geçen bu şarkı inanıyorum ki duygularına tercüman olacaktır. Harbi kız Kocaeli'yle yaz bir reçete demiş Erhan Bey. Ne demek? Allah Allah, bana küsen bir dinleyicim var. Niye küstü acaba? Niğde'den bize dinleyen bir kralcımız, Niğde Ulu Kışla'dan sevgili dinleyicim Esra Melekoğlu, Emin ve Tolga Ünal için bir şarkı.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
2: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

0: Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3. 700 TL ve üzeri Milan Gaz Otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopilileri bekliyor. Detaylar Hopililer.com.

akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.

0: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
2: Türkcelli'ye bağlan hayata.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

Biten aşkın ardından herkes kendi yolunda gidiyor değil mi? Dün birbirine can olanlar bir bakmışsınız ki bugün yabancı olmuş. Hayat işte. Bir zamanlar her şeyin olan gün geliyor, elin oluyor kardeşim. Bunu en güzel anlatan şarkılardan biri. Güzel Karabacak'la devam ediyoruz dostlar. Sevgili Bayram amcacığım, canım benim. Şu anda Kırklareli Üsküp'te, Üsküp Spor Kulübü'nde beni dinlemekteymiş. Dinlemekte kalmaksızın aşılıyor. Helal olsun sana. Yanaklarından ellerinden öpüyorum. Kırklareli'ni de yazıyoruz bu güzel reçetemizi.

Şimdi artık el oldun demek istemiyorsanız ne yapacaksınız? Seviyorsanız sevdiğinizi sahip çıkacaksınız kardeşim. Yoksa sizin sahip çıkamadığınız sevgiye bir gün bir başkası sahip çıkar. Siz de kendi ellerinizle kaybettiğiniz aşkın ardından öyle baka kalırsınız. Pişman olursunuz, üzülürsünüz, kendinizi affetmezsiniz ama son pişmanlık fayda etmez. Songülcüğüm, canım benim, Diyarbakır'dan bizi dinliyorsun. Mutfakta yemek yapıyormuşsun. Menüde ne var? Songül söyle, biz de bir kopya yaparız, belki kopya çekeriz. Hanımların ortak sorunu. Ne yemek yapacağım? Ayşe Ersöz, sevgiler selamlar sana da. Cemal'cim, uzun zamandır dinliyorum harbi kız. İstanbul Küçükçekmece'den selamlar gönderiyorum demiş. Eşine armağan etmiş. Biz de seve seve eşine bu şarkıyı gönderiyoruz.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Ankara istikametinde sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Bursa çevre otoyolunun Ankara-İzmir istikametinde Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı, trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Yeni saatimizi demir attık dostlar. Radyoların ışığını açan kral zurumuzu bir kez daha selam olsun. Yeni saatimize, türkülerimize birazcık yer vermek istedim. Ve türkü seven kral zurumuzun ilk defa dinleyeceği iki güzel türküyü ard arda sıralamak istiyorum. Programlarımızda sıkça mesaj gönderen kadağa mahkumlarımız var. Onların yollarını gözleyenler var. Bazen diyorum ki nasıl bir şarkı, nasıl bir türkü paylaşsam ki onların duygularına tercüman olsun. Yani gönül yarası, aşk yarası konusunda sağlam reçeteler yazıyorum eyvallah ama kada mahkumlarımızın yaşadığı o hasreti, özlemi dile getirecek bir reçete yazmakta inanın bana çok zorluk çekiyordum. Sevgili gezegen, canım benim, o da çok isabetli bir karar almış. Ben ona hep diyordum ya gezegen bir türkü olsa şöyle yüreğimizin bam teline bir dokunsa, o da acımasız bir şeyler yapmış. Çok güzel bir kader mahkumu türküsü yapmış. Öyle bir türkü ki şimdi dinleyeceksiniz. Hem kader mahkumumuzun hasretini dile getiriyor, hem de sonrasında paylaşacağımız ezgide kader mahkumumuzun yakınının hissiyatını dile getiriyor. Fena yani. Gerçekten. Biri içeride özgürlüğün, diğeri dışarıda kavuşmanın hayalini kuruyor. Biri hasretin mahkumum, diğeri de bekleyişin. Evet, bu şarkı sadece şarkı olarak bakmayın. Kavuşmayı bekleyen yüreklere, sevdiklerine haber bekleyen gözlere ve hasretle yaşayan tüm gönüllere ses olacak bir reçete. O dört duvarın ötesine geçecek bir ses diyebiliriz. Lütfen radyonuzun sesini birazcık daha açabilir misiniz? Kader mahkumlarımız, yollarını gözleyen yakınları, işte size sağlam bir reçete. Aç sesini kardeşim.

0: Nasıl? Söylediğim kadar varmış değil mi? Ah ah. Tek derdim sensin yar. Murat. Evet, Murat yorumuyla paylaştık. Şimdi bu mektuba, bu duyguya bir cevaptan kadar mahkumların yakınlarından gelsin mi? Hayalinle ısınırım. Sıla, Alemin Kralı'nda.
1: Halkın Radyosu, Halkın Sesi.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Batı kesimlerde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde, Marmara'da güneş olsa bile pusla etkili, sürücüler dikkatli seyretmeli. İç Anadolu'da da pus var. Ege'de rüzgarın hafiflemesiyle yer yer sis oluşuyor. Akdeniz'de ise hava yazı aratmıyor. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu Sinop, Çorum, Amasya ve Şanlıurfa çevreleriyle Samsun'da ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam. Yamanlar

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Boş kar servis, boş kar servis, iyi ki varsın yanımda.
2: Her marka araca bakım ve onarım boş kar servis noktalarında.
3: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
4: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
5: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
6: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
9: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
10: Erol Evgin, sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
11: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
10: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktanı geçtiler ve şöyle söylediler.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli'ye bağlan hayata.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
6: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

0: girdin söyle ne diye, gençliğimi yıktın söyle ne diye. Manasızdı sence tüm duygularım, hayatıma girdin söyle.
1: Zamansız şarkılar diyebiliriz.
0: Gençliğim.
1: Babalar Listeli'ndeyiz. Koparma Gülleri Danında Kalsın dedik.
0: Manasızdı sence tüm.
1: Yine gönüllerde taht kurmuş bir başka şarkısı paylaşacağım. Boşuna söylemiyoruz. Olmasaydı derdimiz söyler miydi Ferdi abimiz diye. Mersin'den Hazal Şan, canım benim. O da iki gün önce abisine kavuşmuş. Abisinin adı da Fırat'mış. Kader mahkumu olmuştu ama artık tahliye olmuş, özgürlüğüne kavuşmuş. Yarısı tüm kader mahkumlarımızın başına harbi kızmış. Az önce paylaşmış olduğumuz türküler de onlara ilaç gibi gelmiş. Gayet de beğenmişler. Eyvallah. Peki, daha çokça dinleyeceksiniz. Harbi Kız İstanbul'dan Taksici Hasan seni dinliyorum. Çok kıymetliyim. Meleğime bir şarkı gönderirsen şahane olur demişler. Samsun'dan Adil Sargın kardeşim. O da tüm sevdiklerine bir şarkı rica ediyor. Özellikle annesine babasına armağan etmiş.
2: Şu genç ömrü

Nasıl bir sözdür kardeşim bu ya? Senin hasretin varken bu şehirde yaşanmaz. İnsanı sevdiği yanında olmayınca dünyanın en güzel şehri bile insana gurbet olur kardeşim, gurbet. Şimdi bir Orhan Gencebay yorumu var ki çok seviyorum. Müziğine ayrı bir hastayım, sözlerine ayrı bir hastayım. Fena diyorum yani. Peki. Sevgili Saniye teyzeciğimden aktardığını öpüyorum. Sevgili Pelin'cim, Serkan Kaya'dan bir şarkı istemişsiniz. Sevgili Kaan'ın açılış şarkısı Serkan Kaya olacak benden sonra. Birazcık daha bekleteceğim seni Pelin'cim. Olur mu canım benim? Peki. Açıyoruz değil mi radyomuzun sesini? Aç sesini kardeşim.

İşte böyle dostlar. İnsan en çok da boşuna beklediğini anladığında yoruluyor değil mi? Bu yorgunluğu yaşayanlar. Sizler için de bir reçetem var tabii ki. Sevgili tır kaptanımız Hayri İnce, Sakarya'dan selamını aldık. Tatlı bir sitem de etmiş ama gönlünü aldık herhalde bu şarkıyla. Ceylan Karakaya, sana da armağanımız olsun. Harbi kız, seni dinliyorum, şarkıları ilaç gibi demiş. Sevgili Yemi kardeşim, sana da sevgili.

0: hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik. Hayır.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
5: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.259.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
6: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin, farklı

0: Hoş geldiniz.
1: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de. Benim bankam
2: İş Bankası. Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
3: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
4: Türkcell'leri bağlan hayata.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.

Yaşayan efsane alemin kralındaydı. Bu şarkıyı da sevgili İsmail abimize armağan edelim. Avşa'da şu anda beni dinliyor. Gerçi bir de komşum da var, İsmail abi, değerli eşi. Sevgili Bahar ablamız, boncuğumuz, ona da selamı olsun. İsmail'ler çok yani orada. Sevgili İsmail abimiz de kendisi şu anda şarkılarımızı dinlerken kim bilir nerelere gitmiştir. Yengemizi düşünmüştür, değil mi? Gerçi Yaşar Efsane'nin tüm güzel şarkıları güzel ama bu şarkı onun için çok önemliymiş. Yengemiz de duyuyorsa ona da armağan olsun. Alper Nakliyat çalışanlarına sevgilerimizi gönderiyoruz. Güzel bir balık operasyonu varmış. Havada güzel olunca balığa çıkacaklar. Değerli eşim de sizlere emanet. Güzel güzel balıklarınızı tutun. Olur mu? Eyvallah, peki. Sevgili Kaan az sonra sizlerle birlikte olacak. Nasıl? Kaan, şarkılarımı dinledin. Babalar stilini beğendin mi kardeşim? Eyvallah. Aynı güzellikler sevgili Kaan'la devam edecek. Bir yerlere ayrılmayın. Artık bana müsaade.

0: FM Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 9 Ekim Cuma, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Adalet Zirvesi'nde konuştu. Küresel adalete Birleşmiş Milletler üzerinden eleştirilerde bulundu. Erdoğan, uluslararası hukuk askıya alınmış, uluslararası anlaşmalarsa hükmünü yitirmiş durumda dedi.
2: Birleşmiş Milletler çatısı altındaki 190'dan fazla ülkenin iradesinin veto imtiyazına sahip sadece 5 üyenin kararlarına bağlı olduğu bir yapının adil ve sağlıklı olmadığının hepimiz bilincindeyiz. Birileri odadaki biri görmemekte ısrar etse de mevcut sistemin hakkaniyetli ve sürdürülebilir olmadığını artık herkes biliyor. Uluslararası hukuk neredeyse askıya alınmış durumda. Uluslararası anlaşmalar deyim yerindeyse hükmünü yitirmiş durumda. Uluslararası mahkemelerin verdikleri kararlar aynı şekilde uygulanamaz durumda. İlkeler, normlar, sistemin merkezinde yer alan kurallar, bunların tamamı ayaklar altına alınmıştır. Kıymetli dostlar, bunları hamaset olsun, polemik olsun veya ajitasyon için söylemiyorum. Tam tersine bunlar yüzleşmemiz gereken acı gerçekler. Uluslararası iradenin yansımadığı bir Birleşmiş Milletler sisteminin meşru ve hakkaniyetli olduğunu kimse söyleyemez. Uluslararası mahkeme kararlarının alınmadığı, uygulanmadığı, dikkate bile alınmadığı bir sistemin barış ve güvenlik üretmesi düşünülemez. Türkiye olarak her fırsatta işte bu yüzden dünya beşten büyüktür diyor.
1: Siyasetin gündeminde fon soruşturması var. Fon tasfiyelerinde ilk ödemeler yapıldı. Ödemeler 17 fondaki 43.643 yatırımcıyı kapsıyor. Diğer fonlar içinde yol haritası netleşti. Yasa teklifi meclise sunulacak. 455.578 yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan varlıklarının tasfiyesine gidilecek. Tasfiye ödemeleri fona giriş tarihine göre yapılacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 141 kişi ve 73 şirketin 3 fondan 187 milyar lira çektiğini açıkladı. Bu hesaplardan gönüllü iade yapmaları istendi. Özellikle önceden haber alarak fondan çıkış yapan isimler araştırılıyor. Bakan Gürlek, 13-16 Eylül tarihleri arasında satış yapanların mercek altına alındığını açıkladı. İstanbul Maltepe'de çöken binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Enkaz altındaki son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı 5'e yükseldi. Enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini bildiren valilik, çevrede bulunan toplam 3 bina ve 55 vatandaşın tahliye edildiğini, 44 vatandaşın otellere yerleştirildiğini duyurdu. Açılan soruşturma kapsamında binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltında. Ön rapora göre binanın kaçak 4 katı için yıkım kararı olmasına rağmen uygulanmamış. Kırıkkale'de Yahşiyan Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga yolsuzluk operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler adına kayıtlı 2031 taşınmaza el koyuldu. Bu taşınmazlardan 1630'u belediye başkan yardımcısına ait. Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, kentteki bir otelin otoparkında silahla başından vurulmuş halde bulundu. Ayrancı'nın ölümüyle ilgili incelemeler sürüyor. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan avukat Ece Güner'in tahliyesine karar verildi. Avukat Güner'e suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, görevi kötüye kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları yöneltilmişti. Amerikan yönetimi 1936'dan sonra ilk kez bir idam mahkumunu halka açık infaz etmeye hazırlanıyor. Savunma Bakanı 2009'da Teksas'taki Fort Hood üssünde 13 kişiyi öldürmekten hüküm giyen eski asker Nidal Hasan'ın halka açık şekilde kurşuna dizileceğini söyledi.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Milli ara sona erdi. Süper Lig'de heyecan başlıyor. Galatasaray'da hedef 3 puan. Sarı Kırmızılar 7. haftanın açılış maçında saat 20'de Kasımpaşa'yı konuk edecek. Futbolda gözler Riva'da. Hacı Osmanoğlu başkanlığındaki Futbol Federasyonu olağanüstü seçim gündemiyle bir araya geldi. Euroleague'de 4. haftanın kapanışını iki Türk takımı yapacak. Anadolu Efes saat 21.15'te son şampiyon Olympiakos'a, Beşiktaş'ta 21.30'da Baskonya'ya konuk olacak.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
5: Otopratik. Hava durumu.
6: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hafta sonu lodosla hava birçok noktada yazı aratmayacak. Yarın İstanbul açık 25, Ankara ve Bursa açık 26, İzmir ve Antalya açık 28 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
6: Ankara Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Ankara istikametinde sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Bursa çevre otoyolunun Ankara İzmir istikametinde Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı, trafik akışı İzmir Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
7: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Kaan.

Günün gelişen haberlerinin hemen sonrasında alemin kralında kralcılarımızla buluştuk. Sevgili Harbi Kız, Babalar Resitali'ne de kulak misafiri oldum. Merak etme, programın genelini dinledim. Şarkılarla kendimden geçtim ama şu soru aklıma gelmedi değil. Yokluğunu aratmamak için acaba elimden gelen gayreti gösterebilecek programın ikinci saatinde ustalara saygı kuşağında noktayı koydun. Yine olayı zirveye taşıdın maşallah. Ben de saat 17'yi gösterene dek alemin kralında kralcılarımızla birlikte olacağım. 9 Ekim günlerden cuma. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, güzel bir cuma günü diliyorum kralcılarımıza. Hepiniz hoş geldiniz.

0: ilaç gibi radyo.
1: Reklam. Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
2: Çay Simit Bahçıvan. Kaşık

0: 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden.
3: Detaylar petrol ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen o.

0: 400 TL'ye varan maksi puanla yolculuk maksimumda. 1 Ekim 15 Kasım tarihleri arasında İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişlerinizde 500 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr ve shell.com.tr'de.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot. İlaç gibi radyo. Reklam.

0: ayrı kotları boy salmayacak. Eşerttim top.
1: Rahmet ve dua ilanalım. İbrahim Erkal alemin kralında kralcılarımızla buluştu. İşte bu şarkı benim şarkım diyen kralcılarımıza armağandı. 0532 703 92 çift 0 Kral FM'e ulaşacağınız WhatsApp numaramız. Alt fonda duymuş olduğunuz gibi Cengiz Baba soram olursa özellikle bu şarkıyı eşlik edecek olan herkese armağan olsun. Karşılıksız bir sevda, karşılıksız bir aşkı anlatıyor Cengiz Baba. Aslında mühim olan ateşin yakması değil, tek bir tarafın kül olması, diğer tarafınsa hiçbir şeyin farkında olmaması. Kimimize göre işin fıtratı bu, sevmek bir ömür sürebiliyor, karşılığı bir saniyede silinebiliyor. Ama unutmamak da lazım, yani giden sağ olsun da kalansa o anılarla, o acılarla kendi sevdasını kalbinde bir yerlerde yaşasın. Ama olur da bir gün soran olursa Cengiz Baba da işte bu sorunun cevabını bu şarkıda veriyor. Oh,

0: da inandım.
1: Kalbi kırık olan kralcılarımız, hadi bir toplanalım şöyle. Radyomuzun sesini bir kademe daha yükseltelim. Şarkılara eşlik ederken kendinden geçenler var aranızda, biliyorum. İşte sizler için alemin kralında o şarkılardan bir tanesine daha yer vereceğim. Nursel Hanım hoş geldiniz. Bulgaristan'da çalışarak bizleri dinliyorlar. Çorlu'da oturan kızına ve ailesine de şarkıyı armağan ediyor. Bulgaristan'a selamlar. Konya'dan, Aykent'ten Celal ve ustası Aytekin'e, Mehmet Davut'a da armağan olsun. Aydın Karacasu'dan Yusuf Sabancı'yı unutmayalım. Şu anda zeytin topluyorlar ve bizlere kulak misafiri oluyorlar. Kolay gelsin emekçilerimize. Lüleburgaz'dan sevgili Soner Çakır'a, Sedat Usta'ya yer vereceğimiz Müslüm Baba şarkısını hediye edeceğiz. Ustalara saygı kuşağında. Hasan Bey de şarkıyı hediye etti. Kırklar elinden Yaşar, hoş geldin. Şu anda kesimhanede çalışıyorlar. Çalışma arkadaşlarına selamlar gönderiyorum. Eray'dan Ravza'ya hediye edelim. İnşallah dinliyorlardır. Bursa'dan sevgili Muhittin'i unutmayalım. Ona ve sevdiklerine de armağan olsun şarkı. 0532 703 92 00 alemin kralına ulaşacağınız WhatsApp numaramız. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Artık yavaş yavaş programın ikinci saatine doğru adım atıyoruz.

0: Enerji Güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional, hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota ProS ailesi bambaşka
2: yere taşır. Toyota. Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milan Gaz Otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi

0: Her yemeğin yanında süt aşayran.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz.
3: Hoş geldiniz.
4: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam İş Bankası.
6: Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
7: Kredi? İlaç gibi radyo.
8: Reklam.

gerçek aşk ibadet halidir. Korur tüm kötülüklerden. Araf'ta ve sonrasında gerçek aşk alemin kralında kralcılarımızla buluştu. Sevgili Gezegen Mehmet'e ait iki şarkıyı da keyifle paylaştık kralcılarımızla. Az sonra ikinci saate adım atacağız. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda Kral FM'desiniz. 0532 703 92 00 alemin kralına ulaşacağınız WhatsApp numaramız.

0: Betis spor haberlerini sunar.
1: Spor. Milli ara sona erdi. Süper Lig'de heyecan başlıyor. Galatasaray'da hedef 3 puan. Sarı Kırmızılar 7. haftanın açılış maçında saat 20'de Kasımpaşa'yı konuk edecek. Futbolda gözler Riva'da. Hacı Osmanoğlu başkanlığındaki Futbol Federasyonu olağanüstü seçim gündemiyle bir araya geldi. Euroleague'de 4. haftanın kapanışını 2 Türk takımı yapacak. Anadolu Efes saat 21.15'te son şampiyon Olympiakos'a, Beşiktaş'ta 21.30'da Baskonya'ya konuk olacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Ankara istikametinde sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikametinde Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Ve işte programın ilk saatini artık geride bıraktık. İkinci saatin içerisindeyiz kralcılarımız. Radyolarını yeni açanlar, alemin kralındasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, Kral FM'de Kaan'lasınız. Birazdan kısa bir reklam aramız olacak. Reklamların hemen sonrasında ustalara saygı kuşağımız, babalar restelimiz, rahmet ve duayla analım. İki Müslüm Gürses yorumuyla Müslüm Baba sevenlerine ulaşacak. Vallahi şarkılar ilaç gibi geliyor. Bu bölümü nihayete erdirirken ulaştırmış olduğunuz mesajları da sevdiklerinizle paylaşmanızı inşallah sağlayacağız. Şöyle radyoların sesini bir kademe yükseltelim, yaslanalım koltuklarımıza. Evlerinde, iş yerlerinde, tabii ki araçlarında dinleyen kralcılarımıza bu özel şarkıları, unutulmayan şarkıları da armağan edelim.

Kral FM'de unutulmayanlar.

0: Akdakü risk haritasını sunar.
1: Batı kesimlerde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde, Marmara'da güneş olsa bile pus da etkili, sürücüler dikkatli seyretmeli. İç Anadolu'da da pus var, Ege'de rüzgarın hafiflemesiyle yer yer sis oluşuyor, Akdeniz'de ise hava yazı aratmıyor. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu Sinop, Çorum, Amasya ve Şanlıurfa çevreleriyle Samsun'da ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Şahin Simit Bahçıvan.

0: yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti 10'la 10 yıla kadar.

0: belli olmadan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona,
1: Bellona. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
1: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

dünyadan son bir defa görmeden dua etme, başucumda dur yeter, çiçek atma mezarım.

Ve işte ustalara saygı kuşağında babalar restelinde özellikle bu bölümü imparator yorumuyla sona erdirelim kralcılarımız. Hep söylüyoruz, ustalara saygı kuşağında yer vermiş olduğumuz şarkıları kralcılarımız belirliyorlar. Bulgaristan'dan Şermin Hanım, ailenize ve sevdiklerinize özellikle armağan edelim şarkıyı. Aydın Karacasu'dan Yusuf Sabancı'ya ve Aydın Bey'e de armağan edelim. Emekçilerimiz şu anda zeytin topluyorlarmış. Kolaylıklar diliyorum hepinize. Bursa'dan Fatma Güleç, şarkıyı Biricik Aşkı Serkan Güleç'e hediye ederken, Muhammed Bey kızları Yusra, Zümra ve Kübra'ya hediye etti. Sağlık, sıhhat, uzun bir ömür diliyorum. İstanbul Bayrampaşa'dan sevgili Ali hoş geldin. Adana'dan Muhittin için Gizem Muharrem Kaya'ya armağan ediyor. Onu çok sevdiğini dile getirmiş. Allah kurtarsın. Sivas'tan Murat Kurk. Kırıkkale'de üniversitede okuyan tek aşkım, ilk göz ağrım Zehra'ya armağan olsun der. İnşallah dinliyordur. Kavuşmanız dileğiyle. Mersin'den Yusuf Aktar'la, Almanya'dan Fatoş Hanım, Türkan Kaya, Sivas'tan Doğan Yüksel ve Feray Hanım'a da ulaştıralım şarkıları. Ustalara saygı kuşağında yer vermiş olduğumuz tüm şarkıları sevdiklerinizle paylaşmanızı istedim ve bu bölüm içerisinde şarkıları konuşturduk kralcılarımız. Az sonra da veda faslı için alemin kralında kralcılarımızla olacağız.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
2: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit de seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
4: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik. Destek gerekince
1: Solgar Esterci. Solgar Altın Kapak Altın Standart.
2: Migros Yemek'ten ilk siparişine özel tam 350 TL indirim.
3: Migros Yemek'le yerimde yerim, yerimde yersem yerimde yerim.
4: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var, kaybetmek yok.
8: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
9: İlaç gibi radyo.
10: Reklam.

Kibariye yorumunun hemen sonrasında rahmet ve dua ile analım. Güllü yorumu alemin kralında kralcılarımızla buluşsun. Artık ben de programa noktayı koyayım istiyorum kralcılarımız. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, güzel bir cuma akşamı diliyorum. Günü akşama bağlarken trafikte seyir halinde bulunan sürücülerimiz, biliyorum ki stres içerisindesiniz ve tabii ki herkesin derdi aynı. Eve acaba kendimi bu trafikte nasıl atacağım diye düşünüyorsunuz. Şarkılar sizlere ilaç gibi gelecek. Hele ki kaptanımızın, Kaptan Şener'in o güzel sohbeti evinize kadar, yuvanıza kadar size yolculuk edecek. Kaptanım, mikrofonu sana devrediyorum. Sana da güzel bir cuma akşamı diliyorum. Radyoları başında bizleri dinlemekte olan kralcılarımıza da çok teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi bizleri yalnız bırakmadılar. Bu şarkılara eşlik edip sevdikleriyle paylaşmayı tabii ki istediler. Az sonra haber merkezimize bağlanıyoruz. Haberlerin hemen sonrasında mikrofon kaptanımızda, Kaptan Şener'de.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 9 Ekim Cuma, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Siyasetin gündeminde fon soruşturması var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 yeni partili milletvekilinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş hakkındaki iddialarını sert bir dille eleştirdi. Siyasi parti değil, sanki iftira üretme merkezi dedi.
2: Biz icraat üretiyoruz. İcraat laf değil. Dikkat ediniz, gündemlerinde hiçbir somut proje yok. Siyasi parti değil, sanki iftira üretme merkezi. Sadece dezenformasyon üretmenin peşindeler. FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine

yerlerimize saldırıyoruz. Kimse kusura bakmasın. Boğazlarına kadar yolsuzluğa, ahlaksızlığa batmış durumdalar. Bir de çıkıp utanmadan bize laf söylüyor. Kardeşlerim, bakın bunun adı siyaset değildir. Bunun adı muhalefet etmek değildir. Bunun adı kamu adına hesap sormak hiç değil. Bir defa başkalarına laf söylemeden önce para kulelerinin hesabını vereceğiz. Elimizde 32 saatlik kumpasın kaydı var. Ben izledim dediğiniz baklava kutularının hesabını verecek. Soyup soğana çevirdiğiniz belediyelerin hesabını verecek. Ne ekran tetikçilerinin ne de siyasetçi kılıklı müfterilerin haysiyet cellatlığı yapmasına, yargısız infaz yapmasına asla

0: eyvallah demeyiz. Milletin müşteri olsun, size güvensin ama aynı zamanda uyanık ve dikkatli olsun. Milletim sicili bozuk siyasi fırsatçıların nemalanma tuzağına düşmüş. Biz gerekeni yapıyoruz. Tıpkı bir cerrah titizliğiyle meseleye vaziyet ediyoruz.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, babası hakkında ortaya atılan fon iddialarını yargıya taşıdı. Göktaş, Yeni Parti milletvekilleri Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulundu. Öte yandan sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dezenformasyon suçlamasıyla dün gözaltına alınan gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağrel de soruşturmaya ilişkin kamuoyunu yanıltı nitelikte açıklamalarda bulundukları gerekçesiyle şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Yalova'da 6. kattan düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Kızı Tuğyan Ülkem Gülker ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan avukat Ece Güner'in tahliyesine karar verildi. Avukat Güner'e suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, görevi kötüye kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalara yöneltilmişti.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Milli ara sona erdi. Süper Lig'de heyecan başlıyor. Galatasaray'da hedef 3 puan. Sarı Kırmızılar 7. haftanın açılış maçında saat 20'de Kasımpaşa'yı konuk edecek. Futbolda gözler Riva'da. Hacı Osmanoğlu başkanlığındaki Futbol Federasyonu olağanüstü seçim gündemiyle bir araya geldi. Euroleague'de 4. haftanın kapanışını iki Türk takımı yapacak. Anadolu Efes saat 21.15'te son şampiyon Olympiakos'a, Beşiktaş'ta 21.30'da Baskonya'ya konuk olacak.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Ankara istikametinde sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikametinde Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Kaptan Şener.
7: İlaç gibi.

Sevgili Kaan'ımıza çok teşekkür ettik. Şarkılarıyla, sohbetiyle sizlerle oldu. Eminim ki keyifli vakit geçirdiniz onunla. Şimdi inşallah aynı güzelliği biz de yaşatırız diyelim. Takvim yaprakları 9 Ekim 2026 Cuma gününde olduğumuzu gösteriyor. Kralcılarımızla yine akşam güneşi vakitlerinde buluştuk. Şarkıları, duyguları paylaşacağız. Umut ediyorum gününüz güzel geçmiştir. Akşamınız da çok güzel olsun diyelim. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz başlıyor. Yaslanın koltuklara, şarkıların tadını çıkarmaya başlayalım.

0: Haritacı risk haritasını sunar.
1: Batı kesimlerde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde, Marmara'da güneş olsa bile pus da etkili, sürücüler dikkatli seyretmeli. İç Anadolu'da da pus var, Ege'de rüzgarın hafiflemesiyle yer yer sis oluşuyor, Akdeniz'de ise hava yazı aratmıyor. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu Sinop, Çorum, Amasya ve Şanlıurfa çevreleriyle Samsun'da ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz.
6: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var. Standart vadeli, ileri vadeli ve

0: böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 2

0: Eller petrol ofisi uygulamasında.
1: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: Expertiz. Prime Computest Auto Expertiz. Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
2: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milangaz otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
3: Alışveriş gücü. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın!

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz.
3: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam İş Bankası.
5: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
6: İlaç gibi radyo.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
6: İlaç gibi radyo.
8: Reklam.
9: Kaptan Şener.
6: İlaç gibi radyo.

Seyrimiz yolculuğumuza başladığımıza göre iletişim bilgilerini hatırlatma vaktimiz gelmiş efendim. Kral FM WhatsApp hattı 0532 703 92 00. Instagram'dan yazmak isteyen güzel yürekler de yine Kral FM Kaptan Şener profilinden mesajlarını ulaştırabilirler. Yapmanız gereken sadece arama bölümüne Kral FM Kaptan Şener yazın, çıkan profili takip edin ve direkt mesaj bölümünden mesajlarınızı ulaştırın. Saatler öncesinden yazmış olan güzel yürekler, vakit kaybetmeden şöyle dillendirmeye çalışalım değil mi? Kimler takipteymiş? Nazım Evci, selam olsun Çanakkale Bayramiçe. Biricik eşim Necmi Hanım'a ve torunum Ardıç'a istiyorum şarkıları demiş, armağan olsun. Tülay Güne söz bırakmış. İnsanlar vardır, gelip geçerler hayatlarımızdan. Kimi depremlerle gider, kimi fırtınalarla. Ben kalanlardan yanayım diyor. Gitmeyenlerin sadakatini ve sabrını severim. Sarılıp bırakmayanların sıcaklığını. Şems-i Tebrizi sözüymüş efendim, paylaştık bile. Can kaptanım diyor Ayten ablamız, en güzel akşamlar olsun hepimize güzel insan, hayırlı cumalar olsun. İlber Ortaylı der ki, insan bilgisi arttıkça cahile tahammülü azalıyor. Görgüsü arttıkça kalabalığa sabrı azalıyor. Vicdanı kadar haksızlıktan rahatsız olur. Bilgili, merhametli ve nezaket sahibi insanlar vasat ormanlarda nefes alamazlar. Güzel yayınlar olsun, seni seviyoruz, Allah'ım seni korusun, Adana'dan selamlar demiş. Vallahi ne güzel bir sözmüş değil mi? İlber Hoca'nın çok güzel bir sözüymüş. Muhterem ablamız da her ağlayan güçsüz değildir diyor, tıpkı her gülenin mutlu olmadığı gibi. Hoş geldin kıymetli kardeşim, keyifli yayınlar. İstanbul'dan sevgiler selamlar güzel insan. Seviyoruz seni, sağlıkla mutlu kal demiş, gönderdiği satırlarda teşekkür ediyoruz. Pelin Hanım da yine İstanbul'dan takipte, iyi yayınlar kaptanım diyerek mesajını bizlere ulaştırmış. Yüreğinize sağlık efendim, ilk mesajlar dillendirdik bile ve yolculuğumuz, seyrimize şarkılarımızla devam edelim. Alemin kralındasınız Kaptan Şener'le birlikte.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.

0: Her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında.
1: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
2: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
3: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
4: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
5: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
6: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
8: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
9: Süpürge deyince vatan.
10: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
11: o. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
12: Expertise. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
13: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
6: Destek gerekince Solgar ister.
7: Solgar altın kapak, altın standart.

0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Of of of, bu makarna aşmış.
2: Kreması süt aşmış.
3: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, sistem pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: İlaç gibi radyo.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.

Nur Sayın merhabalar canım, hayırlı cumalar, hayırlı akşamlar demiş gönderdiği satırlarda. Güzel bir program diliyorum, saygılar selamlarımı yolluyorum demiş, selam olsun diyelim biz de. Sevgili kralcılar, bakayım şöyle, Leyla Zeynep Hanım takipteymiş, hoş gelmiş, sefalar getirmişsin canım kaptanım, nasılsın? Hayırlı cumalarımız olsun, huzurlu bir cuma akşamı olsun hepimize, keyifli yayınlar, Allah'a emanetsin demiş, sağ olun sizler de efendim. Burada kim vardı? Uğur bizleri dinliyordu. İyi yayınlar kaptanım. Bağcılar'dan tekstil firması da takip ediyoruz seni. İlhan'a sıkıntı etme, kafaya takmamasını söyler misin diyor. Hadi eyvallah demiş. Eyvallah sevgili İlhan. Bak duydun. Vallahi arkadaşların diyor ki yani sıkıntı yapmaya, kafaya takmaya gerek yok diyor. Bence de öyle olmalı canlar. Yani her şeyi sıkıntı yapa yapa ne yapıyoruz, nereye gidiyoruz biz değil mi? Şiştik şiştik öyle derler ya. Evet, enseyi karartmayacağız canlar. Hayata güzel bakacağız, pozitif bakacağız ve güzellikleri bekleyeceğiz, çağıracağız hatta hayatımıza değil mi? İyi düşün, iyi şeyler olsun diyelim. Sevgili kralcılar, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde onkoloji bölümünde tedavi gören bir hasta için acil B grubu RH negatif veya AB RH negatif kana ihtiyaç varmış sevgili kralcılar. Yani bu kan gruplarına sahipseniz Bursa civarındaki kralcılarımız B grubu RH negatif veya AB RH negatif kan grubuna ihtiyaç varmış. Kan vermek isteyenlerin Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi Kan Merkezi'ne Mümin Korkmaz adına bağış yapabilirler. Şimdiden teşekkür ediyorum hassasiyet gösterenler için. Bir de iletişim numarası vardı, 0536 516 43 29. Evet, 0536 516 43 29, hasta yakınının irtibat numarasıymış. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Nerede varsa şifa dileyelim vallahi. İnşallah aranan kanda bulunsun. Bursa'daki kralcılarımıza şöyle küçük bir hatırlatma yapmış olalım. Efendim ilk saati bu güzel dileklerle böyle tamamlayalım. Bir de nostalji rüzgarı estirelim. Saat başı ana haber bülteni var. Bülten sonrası yine burada olacağım. Kral FM'den hiçbir yere ayrılmayın.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 9 Ekim Cuma, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Siyasetin gündeminde fon soruşturması var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 yeni partili milletvekilinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş hakkındaki iddialarını sert bir dille eleştirdi. Siyasi parti değil, sanki iftira üretme merkezi dedi.
2: Biz icraat üretiyoruz. İcraat laf değil. Dikkat ediniz, gündemlerinde hiçbir somut proje yok. Siyasi parti değil, sanki iftira üretme merkezi. Sadece dezenformasyon üretmenin peşindeler. FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle

bize saldırıyor. Kimse kusura bakmasın, boğazlarına kadar yolsuzluğa, ahlaksızlığa batmış durumdalar. Bir de çıkıp utanmadan bize laf söylüyor. Kardeşlerim, bakın bunun adı siyaset değildir. Bunun adı muhalefet etmek değildir. Bunun adı kamu adına hesap sormak hiç değil. Bir defa başkalarına laf söylemeden önce para kulelerinin hesabını vereceğiz. Elimizde 32 saatlik kumpasın kaydı var. Ben izledim dediğiniz baklava kutularının hesabını verecek. Soyup soğana çevirdiğiniz belediyelerin hesabını verecek. Ne ekran tetikçilerinin ne de siyasetçi kılıklı müfterilerin haysiyet cellatlığı yapmasına, yargısız infaz yapmasına asla...

0: Allah demiş. Milletin müşteri olsun, size güvensin ama aynı zamanda uyanık ve dikkatli olsun. Milletin sicili bozuk siyasi fırsatçıların nemalanma tuzağına düşmüş. Biz gerekeni yapıyoruz. Tıpkı bir cerrah titizliğiyle meseleye vaziyet ediyoruz.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, babası hakkında ortaya atılan fon iddialarını yargıya taşıdı. Göktaş, Yeni Parti milletvekilleri Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulundu. Öte yandan dezenformasyon suçlamasıyla dün gözaltına alınan gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. İsmail Saymaz'la Murat Ares'e şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan da NTV canlı yayınında fon soruşturmasında son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. İnan, parti içinde sıkıntılı işlere bulaşan varsa örtbasa müsaade etmeyeceklerini söyledi.
2: Bu fon şeytanlarıyla mücadele ediyoruz ama Özgür Özel ve arkadaşları bununla mücadele eden kişileri hedefe koyuyoruz. 25 sene boyunca ahlaken değerlerimize uzaklaşan kim varsa yolumuza biz anında mesafe koyan bir partiyiz. Biz hiçbir şekilde partimize ve hükümetimize gerek yeni parti kiliğinden gerekse bu kiralık gazeteci görünümlü sözlü aparatlara asla partimize, hükümetimize operasyon çektirmeyiz. Sıkıntılı işe bulaşan kim varsa bunun örtbas edilmesine ne müsaade ederiz, ne de bir tane arkadaşımızı, ne de bir tane partilimizi, ne de bir tane bakanımızı bu yalanlara, bu iftiralara, bu sosyal medya operasyonlarına kurban ederiz.
1: Fon tasfiyesi ve yapılacak geri ödemelere ilişkin kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Güler, tasfiye sürecinde asla kamu kaynağının kullanılmayacağını söyledi. Sermaye piyasalarında herhangi bir olumsuz durum yok diye de ekledi. İstanbul Maltepe'de çöken binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Enkaz altındaki son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı 5'e yükseldi. Çevrede bulunan toplam 3 bina ve 55 vatandaş tahliye edildi. 44 vatandaş otellere yerleştirildi. Soruşturma kapsamında binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltında. Bu arada ön rapora göre binanın kaçak 4 katı için yıkım kararı olmasına rağmen uygulanmamış. Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga yolsuzluk operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler adına kayıtlı 2031 taşınmaza da el koyuldu. Bu taşınmazlardan 1630'u belediye başkan yardımcısına ait. Nobel Barış Ödülü sahibini buldu. Güney Afrikalı insan hakları savunucusu Navi Pillay barış ve uluslararası hukuku koruma çabalarından dolayı ödüle layık görüldü. Şansa kalmaz
3: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Milli ara sona erdi. Süper Lig'de heyecan başlıyor. Galatasaray'da hedef 3 puan. Sarı Kırmızılar 7. haftanın açılış maçında saat 20'de Kasımpaşa'yı konuk edecek. Futbolda gözler Riva'da Hacı Osmanoğlu başkanlığındaki Futbol Federasyonu olağanüstü seçim gündemiyle bir araya geldi. Euroleague'de 4. haftanın kapanışını 2 Türk takımı yapacak. Anadolu Efes saat 21.15'te son şampiyon Olympiakos'a, Beşiktaş'ta 21.30'da Baskonya'ya konuk olacak. Şansa kalmaz işimiz
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
5: Otopratik. Hava durumu.
6: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hafta sonu lodosla hava birçok noktada yazı aratmayacak. Yarın İstanbul açık 25, Ankara ve Bursa açık 26, İzmir ve Antalya açık 28 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
7: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
6: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Ankara istikametinde sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Bursa çevre otoyolunun Ankara-İzmir istikametinde Ali Haydar Akın viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı, trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Oy Pulim dedik ve Karadeniz ezgileriyle ikinci saati biraz hareketli karşıladık. Bülten sonrası huzurlarınızdayız. Hoş geldiniz ikinci saate. Yollardaki güzel yürekler, trafik saati başladı. Büyük şehirlerde, böyle mega kentlerde trafiğin yoğunlaştığı saatler. Şimdi güzergahları bir kontrol edin canlar. Trafik yoğunluk haritalarına bakın. Yollara öyle çıkın. Sabırla ilerleyen güzel yüreklere de şarkılarım armağan olsun. Biraz keyif versin. Efendim uzun yol kaptanlarımıza da selam olsun diyelim. Onlara da armağan edelim şarkı. İşinin başında olanlar, akşam mesaisine başlayanlar, çalışanlar, hepinize kolaylıklar diliyorum. Ve görevleri başındaki kahramanlarımız, askerimiz, polisimiz, sağlıkçı dostlarımız başta olmak üzere bütün meslek gruplarına sizlere de vukuatsız iyi nöbetler diliyorum. İstirahatteki canlara da iyi istirahatler olsun. Sevgili kralcılar, hoş geldiniz ikinci saate. Buyurun efendim, şarkıları paylaşmaya devam edelim. Alemin kralındasınız, kaptanla seyriniz devam ediyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Akseslere 450 TL'ye varan çip para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanyaya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve opet.com.tr'de.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde.

0: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL, 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Çay, simit, bahçıvan, kaşık.

40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.

0: Honor Choice Watch 2i akıllı saat 1399 liraya. Anker Soundcore R60i NC kablosuz Bluetooth kulak içi kulaklık beyaz 2499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Şu şarkı da bitsin diye bekledik ama daha fazla dayanamıyoruz. Koyner'de Kasım'ı beklemeden fiyatları indiren sabırsız Ekim başladı. Kozmetik ürünleri hemen bir güzellik yaptı. Sen de 2-15 Ekim tarihlerinde Boyner'e gel. Kozmetik ürünlerinde %25'e varan indirimleri keşfet. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse indirim korumalı alışverişle aradaki fark hopine iade. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
2: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlarıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
3: Her güzele bir Mendus.
4: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
8: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tep Cep Post'la tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya Cepte Tep işleden Tep Cep Post başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
9: Tep o kadar iyi ki Tep.
10: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
11: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milangaz otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
12: Alışveriş gücü. Bende Skoda var diyenler de bu hafta 3 numara.
13: Eve vardım Skoda'm, sensiz ne yapardım?
12: 2 numara.
14: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın.
15: Skoda servisim, beni anlarsın.
12: 1 numara.
16: Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü bende
12: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da çünkü satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
17: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var. Kaybetmek yok.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlan hayata.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
6: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜVTÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
7: Kaptan Şener.
4: İlaç gibi radyo.

öyle yaşar insan olan, onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük, biz babadan böyle gördük.

Dostlarımızla yolculuğumuzda ikinci saat ve o güzel mesajlarınızı hemen dönelim. Bakalım kimler takipte, nerelerden dinliyor. Kralcılarımız selamlayalım o güzel yürekleri. Sudenaz babacığına yine Balıkesir'den seslenmiş. Seni çok seviyorum, çok özledim. Ben de çok iyiyim. Kendine dikkat et, Allah'a emanet ol diyor. Nuran Hanım İzmir'den sıcak bir İzmir akşamından selamlar, sevgiler diyor. Ve ekliyor, mutluluk yaşadığın hayat tarzında değil, hayata bakış tarzındadır. Tolstoy'un çok güzel bir sözü. Vallahi bir insan cennette yaşar. Yani bakış açısı cennetlik değilse cehennemi görür. Aynen katılıyorum. Kesinlikle hayat aslında sizin bakış açınıza göre şekilleniyor. Yaptığı şey bu. Atomun en alt parçacığına inin. Orada da CERN'de yapılan deneylerde gözlemlenen şey buydu. Yani onu izlerseniz ona göre şekilleniyor, izlemezseniz kendi ezberinden gidiyor. Ama gözlemlediğiniz anda şekli şemali sizin gözlem biçiminize göre değişime uğruyor. O yüzden bence bir şeyler ters gidiyorsa hayatınızda bakış açınızı değiştirin derim. Kadife Sesli Kaptanım, güzel insan, selam olsun demiş. Allah'a emanet ol, Bodrum'dan sevgiler saygılar, seviliyorsun demiş. Sevgili Ural Başkan, selam olsun diyelim. Hem Kuşadası'na hem de Bodrum'a bir selam gönderelim. Bütün taksi camiamıza da selamlarımızı iletelim. Şarkılarımız armağan olsun. Mehmet Ali kardeşim, abi hoş geliverdin diyor. Tavas'tan selamlar, iyi yayınlar, sevgiler saygılar demiş. Eyvallah sevgili kardeşim, kolaylıklar diliyorum. Nilgün Hanım, hayırlı akşamlar Şener Bey, nasılsınız? Rabbim kuvvet versin inşallah. Çay içerken dinleyeceğim sizleri, bekliyoruz severek. Hayırlı yayınlar şimdiden, kolay gelsin demiş. Sizlere de afiyet olsun diyelim. Hoş geldin kaptan, iyi yayınlar, kolay gelsin diyor. Hayırlı hafta sonları dilemiş Turgay Varol. Emin Hanım Hollanda'dan takipte, güzel yüreklim can kaptan Şener. Hafta bitti yine. Geldi hafta sonu, dünyanın her yeri karışık ve sert dönemlerden geçiyoruz. Senin şarkıların, türkülerin bizlere şifa olsun, tüm yüreklere. Güzel bir hafta sonu diliyorum sevdiklerine. Kendine iyi bak demiş. Sizlere de selam olsun diyelim Hollanda'ya. Ayla Hanım. Yine Enes Karaincirli'de arsada konteynerda dinliyorlarmış şarkıyı. Annem Emine, ablam Ayşe, Cemile, Aynur, abim Cengiz, Mete, kardeşim Cevat ve yeğenlerim için çalar mısınız diyor. Armağanımız olsun efendim şarkılar. Bütün aileye armağan ettik. Merhabalar, tekstilde çalışıyoruz Ayşe Nur ben. Sıradaki şarkıyı Çakiye ve arkadaşım Rabia'ya armağan ediyorum. Her gün sizleri dinliyoruz ve çok seviyoruz demişler. Selam olsun diyelim. Benek Doğan takipte, Sivas Şarkışla'dan. Evet, Sivas cezaevinde şu an hücrede yatmakta olan oğlum İbrahim Doğan ve tüm kader mahkumları için bir şarkı demiş o da. Seni seviyorum annem diyerek mesajını ulaştırmış. Onurcan Avcı da bir şarkı isteğinde bulunmuş. Sıradaki şarkılarımız armağan olsun, kabul buyurunuz. Alemin Kralı'nda ikinci saatin yoklamalarını aldık. Şarkılarla seyre devam edelim.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
5: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
6: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
7: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

0: mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da Türkiye'nin her yerinde yetkili servis var. İyi ki bende Skoda var.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Her güzele bir Mindus.
3: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional, hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
2: Toyota ProS ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne ister ister ol.
6: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu akü bir numara.
7: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
2: Büyük rahatlık Paytr.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
9: Vay! Bu pasta aşmış.
10: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
11: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında

0: Saçlar, ciltler ışıl ışıl parlıyor. Maksimum Genç sana kişisel bakım ürünlerinde %20 indirim fırsatıyla geliyor. Sen de kampanyaya katıl. Seçili mağazalardan Maksimum Genç kredi kartınla yapacağın 500 TL ve üzeri kişisel bakım harcamalarında %20 indirim fırsatından yararlan. Hemen iş cepten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

0: çıkan güneşi.
1: Kaç zamandır paylaşmamıştık bir Sezen Aksu yorumuyla akşam güneşi dedik. Yavaş yavaş akşamı karşılıyoruz artık. Tam bizim saatimiz aslında böyle akşam güneşini yaşadığımız, doya doya yaşadığımız saatlerdi. Ama artık hava erken kararmaya başlıyor canlar. Sevgili Melis hazırdır. Mikrofonu şimdi Bursa'ya teslim edeceğiz. Şarkılarımızla, sohbetimizle sizlerle olduk. Mesajlarınızı da dillendirmeye çalıştık. Okuyamadığınız mesajlar mutlaka kalmıştır. Affetsin dostlarımız, çok sayıda mesajınız vardı yine. Hepsini de okuyamıyoruz zaman müsaade ettiği kadarıyla. Efendim hepinize çok güzel bir cuma akşamı diliyorum. Sevdiklerinizi sevenlerinize geçirdiğiniz keyifli güzel bir cuma akşamı ve iyi bir hafta sonu olsun diyelim. Yarın 18'de hafta sonu seyrinde buluşmak, paylaşmak temennisiyle. Bugün de program biter. Kaptan Şener bu güzel şarkıyla usul usul gider.

0: Net Gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 9 Ekim Cuma, haber sitelerinden derlediğimiz Net Gündem'le sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Net Gündem'e yaklaşık yarım saat önce ajanslara düşen bir son dakikayla başlayalım. Montella'yla yollar ayrıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nda seçimli olağanüstü genel kurul gündemi görüşüldü. Amilli futbol takımı teknik direktörü Vincenzo Montella'nın görevine son verildi. Ayrıca toplantıda 7 isim göreve devam, 5 isimse seçim dedi. Seçim isteyen Mecnun Otyakmaz, Bilal Arslan, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç ve Murat Şahin federasyondan istifa etti. Siyasetin gündeminde fon soruşturması var. Haber portallarında da ortak manşet, bu yönde gelen açıklamalar. ntv.com.tr ile başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 yeni partili milletvekilinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş hakkındaki iddialarını sert bir dille eleştirdi. Siyasi parti değil, sanki iftira üretme merkezi dedi. Siz önce para kulelerinin hesabını verin diye de ekledi. TRTHaber.com'a geçelim. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, babası hakkında ortaya atılan fon iddialarını yargıya taşıdı. Göktaş, yeni parti milletvekilleri Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulundu. Öte yandan dezenformasyon suçlamasıyla dün gözaltına alınan gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. İsmail Saymaz'la Murat Arese şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Sabah.com.tr var sırada. Fon tasfiyesi ve yapılacak geri ödemelere ilişkin kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Güler, tasfiye sürecinde asla kamu kaynağının kullanılmayacağını söyledi. Sermaye piyasalarında herhangi bir olumsuz durum yok dedi. Adalet Bakanı Gürlek, 141 kişi ve 73 şirketin 3 fondan 187 milyar lira çektiğini açıkladı. Bu hesaplardan gönüllü iade yapmaları istendi. Özellikle önceden haber alarak fondan çıkış yapan isimler araştırılıyor. Bakan Gürlek, 13-16 Eylül tarihleri arasında satış yapanların mercek altına alındığını açıkladı diye yazıyor hürriyet.com.tr'de. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr ile devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Adalet Zirvesi'nde konuştu. Küresel adalete Birleşmiş Milletler üzerinden eleştirilerde bulundu. Erdoğan, uluslararası hukuk askıya alınmış, uluslararası anlaşmalarsa hükmünü yitirmiş durumda dedi. İstanbul Maltepe'de çöken binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Enkaz altındaki son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı 5'e yükseldi. Çevrede bulunan toplam 3 bina ve 55 vatandaş tahliye edildi. 44 vatandaş otellere yerleştirildi. Soruşturma kapsamında binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltında. Bu arada ön rapora göre binanın kaçak 4 katı için yıkım kararı olmasına rağmen uygulanmamış diyor Habertürk.com'daki haberin detayında. Sözcü.com.tr'deyiz. Yalova'da 6. kattan düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. CNNTürk.com'a göz atalım. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan avukat Ece Güner'in tahliyesine karar verildi. Avukat Güner'e suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, görevi kötüye kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları yöneltilmişti. Gündem.
0: Net Gündem.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik. Hava durumu.
4: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hafta sonu lodosla hava birçok noktada yazı aratmayacak. Yarın İstanbul açık 25, Ankara ve Bursa açık 26, İzmir ve Antalya açık 28 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik. Otopratik.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Ankara istikametinde sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Bursa çevre otoyolunun Ankara-İzmir istikametinde Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı, trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Evet, 9 Ekim 2026 günlerden Cuma, koskoca bir haftayı daha geride bıraktık. Yorucu geçen bir iş günüydü, kralcılarımız çalıştılar, evlerine doğru yolculuk halindeler şu anda. Yine aynı mevkide karşılaştık, hoş geldiniz, iyi akşamlar diliyorum sevgili kralcılar. Şöyle kendimizi dinleyebileceğimiz, dinlendirebileceğimiz güzel şarkılarımızla, türkülerimizle yola çıkma vaktidir. Sevgili arkadaşım Kaptan Şener'e teşekkürlerimi iletiyorum. Çok güzel şarkılar çaldı. Şimdi görev sırası bende. Güzel bir akşama doğru yelken açma vakti. Ailemin en kralında, Kaptan Köşkü'nde Melis var. Tekrar hoş geldiniz.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Batı kesimlerde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde, Marmara'da güneş olsa bile pusla etkili sürücüler dikkatli seyretmeli. İç Anadolu'da da pus var. Ege'de rüzgarın hafiflemesiyle yer yer sis oluşuyor. Akdeniz'de ise hava yazı aratmıyor. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Sinop, Çorum, Amasya ve Şanlıurfa çevreleriyle Samsun'da ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çip para.
4: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
5: Boşkar servis, boşkar servis, iyi ki varsın yanımda.
6: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.

0: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
1: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: İkinci el araçlar %20'den başlıyor.

0: Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke.

0: fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Paytier'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytier Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytier.com'da.
4: Büyük rahatlık Paytier.
6: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milan Gaz Otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
8: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
9: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep Cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya Cepte Tep işleden Tep Cep POS başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
10: Tep o kadar iyi ki Tep.
11: Destek gerekince Solgar esterce.
12: Solgar altın kapak, altın standart.
13: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da Türkiye'nin her yerinde yetkili servis var. İyi ki bende Skoda var.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli'ye bağlan hayata.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.

Haydi buyurun, şarkı aralarında şöyle birbirimize hal hatır soralım. Ucundan kıyısından hayatı paylaşalım, sohbet edelim, muhabbet edelim sevgili kralcılar. 532-703-92-00 numaralı WhatsApp hattımızdan ulaşabiliyorsunuz bizlere. Instagram'dan da okuyoruz mesajlarınızı. Arama kısmına MLS Akçay yazın, karşılaşacağız. Profilin içine girdiğinizde de ilk sabitlediğim fotoğrafın altı buluşma noktamızdır.

Evet, bu akşamın ilk selamı Zeliha'ya gidecek. Zeliha'cığım, İzmir'e selam olsun seninle beraber. Akşam yemeği hazırlığı var tabii bir yandan birçok hanede. Yollarda olan kralcılarımızı, uzun yollardaki kaptanlarımızı hep selamlıyoruz ama mutfakta böyle canhıraş çalışan, sofralarını alelacele hazırlamaya çalışan bir sürü de kadın var. Onlara da selamlarımı gönderiyorum. Ellerinize sağlık. Afiyetler olsun hatta şu anda bizi akşam sofralarında dinleyen kralcılarımıza. Ablama ve kardeşime istiyorum sıradaki şarkıyı demiş. Çok da güzel şeyler yazmış. Teşekkür ederim Zeliha'cığım, sağ olasın. Sıradaki şarkımı çalarım elbette. Şimdi reklamdan önce çalan şarkıyı soran kralcılarımız var. 19-15 reklamından hemen önce. Gezegenin şarkıları biliyor musunuz sevgili kralcılar? İki tane şarkı çaldım. Bir tanesi Sıla, Hayaline Isınırım. Diğeri de Murat, Tek Derdim Sensin Yar. Bu iki şarkıyı şu anda müzik platformlarında bulabilir misiniz acaba? Yüklemiştir diye tahmin ediyorum sevgili gezegen. Bu soruyu da cevaplamış olalım. Herhalde çok istenecek gibi duruyor bu iki şarkı.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'lı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.

0: Vodafone'da.
1: Herkes takım elbise giyer. Seçen fark edilir. Terzi Ayhan Classics.
2: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
3: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.

0: Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister, ister
3: ol. Tablet deyince vatan.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Müzik keyfini bölüyoruz ama dayanamadık söylüyoruz. Boyler'de Kasım'ı beklemeden fiyatları indiren sabırsız Ekim başladı. Sen de 1-9 Ekim tarihlerinde Boyler'e gel, denim ürünlerinde %40'a varan indirimleri keşfet. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse, indirim korumalı alışverişle aradaki fark hopine iade. Detaylar Boyler mağazalarında.

0: Shell'de 500 TL'ye varan maxi puanla yolculuk maksimumda. 1 Ekim 15 Kasım tarihleri arasında İşcep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişlerinizde 500 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi Maksimum.com.tr ve Shell.com.tr'de.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlan hayata.
4: İlaç gibi radyo.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.

Evet, bir hatırlatma yapmak için açtım şimdi mikrofonumu sevgili kralcılar. Çoğu dinleyicimiz zaman zaman çalan şarkıların isimlerini ve söyleyen sanatçının adını soruyor bize. Bunu öğrenmenin o kadar kolay bir yolu var ki, daha önce de söylemişizdir hatta yayınlarda. Kral uygulamamızı indirirseniz eğer, o an çalan şarkıyı ve sıradaki şarkıyı hem ismiyle hem sanatçının adıyla görebiliyorsunuz.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Ankara istikametinde sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikametinde Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı, trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Başladı bizim havalar çalmaya sevgili kralcılar. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, alemin en kralında yayınımızın ikinci saatinde şöyle gideriz bir 20-25-30 sene öncesine. Açarız eski defterleri, en güzel anıları, hatıraları buluruz, çıkartırız oradan. Saat 9'da da kapatırız. Gerçi Erdem de eski şarkılarla başlar. Yani Kral FM'de vakit akşam saatini gösterdiğinde yıllar yıllar öncesine gitmeye başlarız kademeli olarak. 90'larla başlayalım, 80'lere doğru yolculuk yapacağız birazdan babalar resitalinde. Şimdi benim ablalarım çok biliyorsunuz sevgili kralcılar, yıllardır aynı saatte yayın yaptığımız için artık böyle kralcılarımızla ahbap olduk. Abilerim var, ablalarım var, onları selamlarım. Nimet ablacığım vardır, Almanya'dan dinler beni. Aslında Gaziantep'lidir. 2 hafta önce dönmüş Almanya'ya. Gelişini hatırlıyorum, yazmıştı. Memleket havası alıyorum, çok güzel diye. Dönmüş şimdi tabii buruk içi. Paylaşmış duygularını. Sıradaki şarkıyı demiş, hem bana hem tüm hemşehrilerime armağan eder misin? Gaziantep halkına. Tabii ki armağan ederim. Gaziantep'te çok dinleyicimiz var. Denk geldin mi acaba Nimet abla? Çarşısında, pazarında. Vallahi sokak sokak dinlerler bizi, sağ olsun Gaziantep'li kralcılarımız. Selamlarını da esirgemezler. Biz de onlara şarkılar çalarız. Aynen şu an olacağı gibi.

0: Kentucky risk haritasını sunar.
1: Batı kesimlerde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde, Marmara'da güneş olsa bile pus da etkili, sürücüler dikkatli seyretmeli. İç Anadolu'da da pus var, Ege'de rüzgarın hafiflemesiyle yer yer sis oluşuyor, Akdeniz'de ise hava yazı aratmıyor. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu Sinop, Çorum, Amasya ve Şanlıurfa çevreleriyle Samsun'da ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Evet, biraz önce 90'lar dedik, şimdi gelelim artık yavaş yavaş 80'li yılların kral şarkılarına sevgili kralcılar. Müslüm Baba ile başlıyoruz yine bu akşam Babalar Listeni. Şu anda özellikle bekleyen kralcılarımız olduğunu biliyorum. O yüzden zaten onlar da biliyorlardır ama hani ilk defa karşılaştığımız dinleyicilerimizi düşünerek bazen bu açıklamaları yapma gereği duyuyorum. Müslüm Baba, Ferdi Baba, Orhan Baba ve İmparator benim saatimde özellikle ve aslında birçok arkadaşımın yayın saatinde sahneye çıkacağı zaman, yani onları çalacağımız zaman çok böyle araya girmeyi, konuşmayı sevmiyoruz. Yani ustalar konuşsun, çıraklar dinlesin diyoruz her zaman. O yüzden bugünkü şarkılarım biraz daha böyle yaşı 50'nin üzerinde olan kralcılarımızın daha iyi bileceği, hatırlayabileceği, hani yaş itibariyle. Yoksa 20'li yaşlarınızın başındasınızdır, belki var öyle genç kardeşlerimiz. Müslüm Baba, Ferdi Baba külliyatını biliyorlar. O kadar küçük yaştan itibaren dinlemeye başlamışlar ki anne baba dinliyor, kralcı. Onlar da kulak misafiri oluyor, o şarkılarla büyüyor. Sonra bir merak geliyor içlerine ve oturup araştırıyorlar. Gençlerin bu araştırmacı hallerine hayran oluyorum gerçekten. Bizim öyle bir şansımız yoktu ya. Biz dönem ödevlerimizi bile ansiklopediden yapardık yani. Kalın kalın hepimizin evinde hatırlarsınız değil mi? Vitrinlerde olurdu. Eskiden vitrin diye bir şey vardı çocuklar. Her odanın böyle baş köşesinde ya da misafir odasında gazetelerden kuponlarla topladığımız ansiklopediler başta olmak üzere annelerimizin kullanmaya kıyamadığı fincan takımlarına kadar hepsinin sergilendiği yerdi orası, vitrin. Biz oradaki ansiklopedilerden sayfa sayfa araştırıp dönem ödevlerimizi yazardık. Şimdi bir tuşa basmaları yeterli. Ama yine de böyle o maceracı ve o araştırmacı ruhları var yani. Ve ben size hayranım. O yüzden şarkılarda çok fazla yaş sınırlaması yapmamak lazım. Kimin neyi bildiğini bilemeyiz çünkü. 25 yaşında Müslüm Baba'nın bu şarkısını biliyor belki. Fark Yaraları var mı içinizde bilen? Yaşı 25-20 civarı olan.

yaralar.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

Bana müsaade şarkıları çalmaya başladı. Koskoca bir hafta bitti sevgili kralcılar. Artık geceye doğru gidiyoruz. Bu haftayı kapatıyoruz. Keyifli bir hafta sonu diliyorum. Çalışacak olan kralcılarımız var. Cumartesi, pazar günleri. Çok uzun yıllar sabah yayını yaptım ben. Sabahları karşılaştığım cumartesi ve pazar emekçilerine buradan selam göndereyim. Ailesiyle birlikte vakit geçirecek olan, havanın güzelliğini fırsata çevirecek olan çok kralcımız da olacaktır. Herhalde son yaz sevgili kralcılar. Önümüzdeki haftadan itibaren artık soğuk ve yağışlı hava tamamen Nisan'a kadar etkisini sürdürmeye başlayacak. Pastırma yazını çok güzel yaşadık bu sene. Bugün hava bayağı 30 dereceydi. Çok sıcak bir gündü. Akşamları her ne kadar serin olsa da gündüzleri yazı aratmıyor. Bu son birkaç gününde tadını çıkarmak lazım. Güneşe sarılmak lazım. Çok özleyeceğiz çünkü onu. Önümüzdeki yaza kadar, bahara kadar. Güzel bir akşam diliyorum. Teşekkür ederim her birinize. Birazdan Erdem burada olacak. Şarkılar alemin kralında en güzel haliyle çalmaya devam edecek. Hoşça kalın.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Ankara istikametinde sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikametinde Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı, trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
0: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton nöbetçi Erdem'i sunar.
5: Alemin en kralı Kral Efendi'den ve ben nöbetçi Erdem'den herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı cumalar, hayırlı akşamlar dileklerimi iletiyorum sevgili kralcılar. Melis kardeşime teşekkürlerimi iletiyorum yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı. İnşallah aynı güzellikler saat 23'e kadar Kastrol Vekton'un katkılarıyla nöbetçi Erdem'le devam edecek. Tüm uzun yol kaptanlarının yanında Kastrol Vekton. Biz de onlara kazasız belasız hayırlı yolculuklar diliyoruz. Her zaman olduğu gibi bol müzik, az muhabbet ve damar şarkıları eşliğinde güzel bir akşamı beraberce paylaşacağız inşallah. Kralla, efsaneyle, babaların babasıyla yolculuk başlıyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Nöbetçi Erdem devam edecek. Sadece Kral Müzik YouTube kanalında.

0: Kral için özel olarak seslendirilen yüzlerce akustik şarkı istediğin an sadece Kral Müzik YouTube kanalında. Kral Müzik YouTube kanalına abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: İlaç gibi radyo. Reklam. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Nöbetçi Erdem devam ediyor.
4: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜVTÜRK'ten Aracının Muayenesini Unutanlara gelsin.
5: Şu genç ömrümün taze çağında seni nereden gördüm, görmez olsaydım. Dikenle örülü gönül bağımdan sana güller derdim, dermez olsaydım, dermez olsaydım.

Sevgili Kralcılar, bir Cengiz Kurdoğlu yorumuyla bir Türk sanat müziği klasiği şimdi sizlerle birlikte olacak. Özellikle 80'lerde bu şarkı birçok isim tarafından seslendirdi. Bir klasik haline gelmiş. Hani Biz Ayrılamayız nasıl bir efsane şarkıdır. Şimdi Cengiz abiden dinleyeceğiniz bu şarkı da yanlış hatırlamıyorsam büyük usta Zekai Tunca'nın şarkısı gibi kalmış aklımda. O birçok Türk sanat müziği bestelerinde hep onun imzası var. Bu klasik şarkıya da imzasını, kalbini, gönlünü adamış sevgili Zekai Tunca.

Aslında başımıza gelen birçok olayın müsebbibi de bizim o bir türlü tutamadığımız dilimiz sevgili kralcılar. Yani mesela bazen trafikte olan olayları görüyorum. Yani bir pardon, bir kusura bakma, yanlış girdim, hızlıydım. Ya ufak bir şey aslında. Yani bu kadar kavgaya, gürültüye, insanların birbirinin ağzını burnunu dağıtmasına gerek olmayacak şekilde çok bir ufacık el hareketi, bak fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Konuşmanıza bile gerek yok. Karşı aracın şoförüne bir elinizi kaldırın. Bu kadar ya. O zaten devamını getiremez. Tatlı değil, yılanı deliğinden çıkarır boşuna demiyorlar. Sadece bazı yerlerde nasıl konuşacağımızı ve bu yaptığımız hareket karşımızdakini rahatsız eder mi etmez mi diye biraz düşünsek aslında hiçbir problem olmayacak sevgili dostlar. Kastrol Vektor'un katkılarıyla hazırlanan Nöbetçi Erdem devam ediyor.

Benim etrafımda da bu şarkının öznesi olan çok insan var sevgili kralcılar. Yani hep de yakınlarından darbe görmüşler. Bazen de ben kendi aklımca şöyle düşünüyorum. Acaba hani bizim yakınımızda olduğu için bizim dostumuz dediğimiz, arkadaşımız dediğimiz, çok paylaştığımız insan dediğimiz kişiler acaba bize zarar vermez diye mi düşünüyoruz? Öyle mi kafamızda sorguluyoruz acaba? Ama nedense maalesef hiç de öyle olmuyor. Hep en yakınımızda olan, yani bizim canımız dediğimiz, uğrunda her türlü fedakarlığı yaptığımız insanlar bize en büyük hançerlemeyi, sırttan vurmayı o canım dediklerimiz yapıyor maalesef.

Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Nöbetçi Erdem devam edecek. Sadece Kral Müzik YouTube kanalında.

0: Kral için özel olarak seslendirilen yüzlerce akustik şarkı istediğin an sadece Kral Müzik YouTube kanalında. Kral Müzik YouTube kanalına abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın.
1: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vectol'la Nöbetçi Erdem devam ediyor.

Evet dostlar, geldik babalar listeline, geldik efsaneler geçirine. Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar listeli başlıyor. Dinovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik Bozüyük, Afyon Dinar Sandıklı istikametimiz. Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Krala selam, damara devam.

Ben toprağın sinesinde insan denilen bir canım. Hem düşünür hem severim. Budur taştan farklı yanım. Her maddenin zerresi.

Evet, benden bu akşamlık bu kadar sevgili kralcılar. Kastrol Vekton'a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Sevgili Atay'a da kolay gelsin ve iyi yayınlar dileklerimi iletiyorum. Rabbim sağlık sıhhat verirse, nasipte kısmette varsa pazartesi akşamı 21'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

Oysa, oysa ben seninle bir dalın yaprağı gibi tomurcuklanmak istedim. Oysa ben seninle bir dalın yaprağı gibi yeşermek istedim. Varsın sararsaydın. Öyle ya, öyle ya, sen olaydın, taş olaydın.

Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton nöbetçi Erdem'i sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton Ata'dan müzik ziyafetini sunar.

0: Tahtadan müzik ziyafeti.
1: Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar alemlik tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine Atadan selamlar olsun.

Bu güzel şarkılarla da aleme gelişimizi duyurduk. Ben geldim arkadaşlar. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Her şeyi yaratan, varlığından haberdar eden, duaları kabul eden Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Sevgili Nöbetçi Erdem, uğurladık hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

0: Kral için özel olarak seslendirilen yüzlerce akustik şarkı istediğin an sadece Kral Müzik YouTube kanalında. Kral Müzik YouTube kanalına abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın.
1: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Castrol Vector'la Ata'dan müzik ziyafeti devam ediyor.

0: Şimdi o şarkıyı dinlerken İlyas, ne düşündüm biliyor musun? İlyas.
1: Dinliyorum abicim.
0: Bu şarkıyı dinlerken ne düşündüm biliyor musun?
1: Ne düşündün?
0: Şimdi Müslüm Baba bir konser veriyor ve sahneye çıkıyor bu şarkıyla, ortalık yakılırdı vallahi. Gülhane'deki gibi değil mi? Tabii. 100 bin. Şimdi Müslüm Baba'nın konserlerinin şöyle bir handikapı oluyordu. Şöyle bir kötü görüntüleri oluyordu. Sevenleri çok kendilerini evet. kaybediyordu ya.
1: Parçalıyorlardı.
0: Çok çok. Bugün
1: ben Esenler'de oturuyorum. Bizim orada Yüksel Düğün Salonu'na gelmişti o zaman.
0: Evet.
1: Hep jiletler havada oturmuştu. Evet.
0: Küçükçekmece'de o statta bir konser vermişti Müslüm Baba. Onda sunuculuğunu yapmıştım ben. Sahada geziyorum. Stat full dolu. İlyas. Yani millet kendinden geçmiş tabii. Ondan sonra tabii tel örgülerde böyle selamlıyorum sevenlerimizi. Oraya gelen insanları falan. 4-5 tanesi gencecik delikanlı. Nasıl jiletliyorlar kendilerini?
1: Evet. Bütün konserler öyleydi.
0: Dedim ki yapmayın gençler, ne yapıyorsunuz? Bak zarar ver, daha kötü zarar verecek ama her taraf kan revan olmuş. Hepsi öyle ama. Hepsi geçmiş kendinden.
1: Doğru.
0: Baktım ben de... şimdi stat, İlyas stat, ata baba diye inliyor. Baktım bunlar böyle yaptı. Sen kimsin birader? Eyvah eyvah dedim.
1: Dedim, şimdi o pozisyonlarda hep kafaları güzel çok... oluyordu.
0: Değil mi? Diyorum ya. Şimdi öyle değil dedim. Eyvah eyvah. Bu benim kim olduğumu da farkında değil. Dedim, boş ver atacığım. Allah selamet versin. Biz dua edip çekilelim kenara. İşimize gücümüze bakalım. Yani o sahneyi unutamıyorum. Yani hoş değildi. Güzel değildi. Al işte bak, bir Müslüm Baba daha gelmiyor. Bir Ferdi Baba daha gelmiyor. Efendi oturup izlese. Evet. Efendi oturup izleselerdi. Alkışlasalardı. Efendime söyleyeyim. Şarkılar eşlik etselerdi, değil mi? Daha güzel görüntüler vermiş olurlardı ve bazılarının alaycı laflarına, dillerine de düşmemiş olurdu. Bir dönem çünkü Müslüm Babacığım dediğin zaman jiletçi misin? Hemen kollara bakıyorlar falan. Ya kardeşim ben Müslüm Babacığım, sigara da kullanmıyorum, alkol de kullanmıyorum. Jilet de kullanmıyorum. Değil mi? Yani işte
1: ama severek dinliyorsun.
0: Tak. İşte birilerinin yaptıkları birçok kesime, büyük bir topluma mal olabiliyordu maalesef. Maalesef. Üzülerek söylüyorum. Şimdi şarkıyı dinlerken o geldi aklıma. Benim böyle sahneye çıkmış olsaydı bu şarkıyla yıkılırdı ortalık. Kendinden geçerdi insanlar. Güzel günlerdi ama onlar da güzel günler. Şimdi yapamıyoruz, yaşayamıyoruz öyle şeyleri.
1: Şimdi yaşamıyor, doğru söylüyorsun. Evet. Yeni sanatçıları hiç dinleyemiyorsun.
0: Şimdi Isparta'dan Filiz, Konya'dan Ramazan ama ben önce İlyas'ı aradım. İstanbul'dan ticari taksi şoförü İlyas Kaya ile görüşüyoruz. Sevgili kralcılar. Direkt muhabbete daldık. Ortadan, göbekten. İlyas, plakanı da söyle, alem duysun.
1: 34 Trabzon, Bursa 19.
0: 19. Kaça kadar görev?
1: Görev 1-1.5 falan. Şu anda bir arkadaşı aldım. Bakırköy istikametine gidiyorum.
0: Yolun açık olsun. Üçlüğüm başladı. Hemen mesajını okuyayım, sözü sana vereyim. Üçlüğe talibim demişsin. Şarkılarını sıralamışsın. Şoför arkadaşları ve kral dinleyenlerine demişsin. Bu satırlara bu mesajı eklemek istediğin neler? Söz sende. Gönlünce seslen. İmzanı da at. Üçlüğünü dinleyelim.
1: Bu şarkılar bütün Kral FM ailesine, şoför arkadaşları, şu anda yolculuk yaptığım arkadaşa gelsin. Bütün sevenlere gelsin. Şimdi üçlük zamanı. Allah'a emanet ol abi.

üçlüyü tamamladık. Ufak bir reklama gittik. Hemen ardından Ferdi Baba'nın bu güzel yorumu geldi. Hemen diğer mesajlara bakalım artık. Bir aydır uzak olan eşim Barış'a selamlarımı iletiyorum demiş. Onu çok özledim demiş bir sevenimiz. Tolga arkadaşım Emrah'a bir üçlük denmiş. Üçlük hazırlamış ama bugünkü hakkımızı kullandık. Almanya'dan seni her gün dinliyoruz demiş Tolga. Ankara'dan Fatih Sipahi harfiyattayım diyor. Taş çekiyorum kamyondan demiş. Vallahın daim olsun diye eyvallah. Teşekkür ediyorum. Balıkesir'den Özlem cezaevinde, açık cezaevinde fırın çalışanlarına. Tombik Hasan, Baklavacı Osman, Feko, İsmail Aydoğan'a. Berlin'den o gün severek dinliyoruz. İzmir'den Hakan abime diyor sıradaki şarkılar. Edirne'den Mehmet, biz babadan böyle gördük şarkısı. Sevdiğim kadın Neslihan ve kendisine. Ordu'dan Fırat, gülüme demiş, gülüme. Lüleburgaz'dan Bahattin, oğlu Atakan'a. İlhan Çavuş ve Emrah Muhtar'dan tüm kralcılara denmiş. Çanakkale Çan, Samet Eliköy'ünden İbrahim Bağcı'ya selamlar denmiş. Bursa'dan Gökhan, Karagözlüme demiş.

0: İzmit'ten Yunus.
1: Bana yumdur.
0: İsa abiye selamlar demiş Yenibosna'dan Gökhan.
1: İki gönül bir beden olması.
0: Eskişehir'de dinliyorum demiş.
1: Güzel aşkı sen.
0: Özkan Önder Belçika Gent'ten Önder ailesine denmiş.
1: Sevmiştim.
0: İstanbul'dan Arda. Meleğime diyor. Kıbrıs'tan Adanalı operatörlere denmiş. Hüseyin. Eyvallah. Yasir babam Osman'a yardım etmeye geldim demiş. Bursa'dan Burak, Burak Kurt, Tolga Bektaş abime. İzmir'den Samune doğum günü kutluyorum demiş. Sedef seni çok seviyorum, iyi ki doğdun denmiş.
2: Kurtar yaram.
0: Cihan Ayaz eşi bir sen Ayaz'a. Kütahya Mehmet'ten Mehmet Atilla tüm gece çalışanlara.

İzmit'ten Yüksel, canından çok sevdiği eşini Hüseyin Biroğlu, Balıkesir Açık Cezaevindeki Aynalı Tarık ve B4 koğuşuna selamlar denmiş. Samsun'dan Mustafa Gören, sevdiğim Canan'a, onu çok seviyorum demiş. Ankara'dan Arzu, lafta değil gönülden sevdiğim eşim Bahadır'a diyor. Ordu Çatalpınar'dan Fatih'e, üçlüye talibim demiş. Bugünkü hakkımızı kullandık. Bursa Mudanya'dan Murat Kuşçu. Bursa Sılabar, Adem ve Ahmet Özdoğan kardeşlere. Akçakoca'dan Düzce'den Çağlar, yanıma gelen anneme diyor. Kuşadası'ndan Baki ve Doğan ve Gökay ve Asiye. Sıradaki şarkı denmiş. Çanakkale Babakale açıklarından Ersin Kaptan tur teknesinde 14 kişi dinlemekteyiz. Ferdi Baba'dan Her Şeyi Bitirdik istenilmiş.

Orhan Gazi'den Körpe Sedat bir şarkı rica etmiş. Kimseye armağan etmemiş. Hayrolsun Sedat, gene yalnızları mı oynuyorsun yoksa? Bursa'dan Mesut, Hürkan Oğuzhan ve Hüsamettin Bey'e denmiş. Ankara Yenikent'ten Aynur Eşe, Emrah Yılmaz ve oğlu Alp'e. Damar cerrahı iş başında demiş Biga'dan Üzeyir. Eyvallah. Zonguldak Çay Cuma'dan Görkem Taşçı ve ailesine. Selimiye'de dinliyoruz. Özcan Özkaya diye gelen mesaj. Pamukova'dan Gülcan kardeşi Muhittin'le hamur yapıp kral dinliyoruz denmiş.

Çarşambadan Gabaş Hüseyin ve Gabaş Osman'dan Çarşambalı Kemal Güce selam olsun denmiş. Ercan Ergin, sıradaki şarkıyı beklediğini belirtmiş. Konya'dan Ahmet, tüm dinleyenlere ışıla gelsin. Şu an odada seni dinliyor denmiş. O da seni dinliyor demiş. Adana'dan Necati, tüm Türkiye'ye demiş. Osman Özen, Nevzat Özen, İzzet Özen, Nasıl Özen, Kadir Kemali'ye, Gökhan Gebeçli'ye gelen mesaj. Çorum Osmancık'tan Atakan Gökten kardeşime denmiş. Konya Meram'dan İsmail. Eyvallah. Miroş mahkum olan sevdiğim adama diyor. Onu çok seviyorum demiş.

Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Atadan Müzik Ziyafeti devam edecek. Sadece Kral Müzik YouTube kanalında.

0: Kral için özel olarak seslendirilen yüzlerce akustik şarkı istediğin an sadece Kral Müzik YouTube kanalında. Kral Müzik YouTube kanalına abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın.
1: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Castrol Vector'la Atadan Müzik Ziyafeti devam ediyor.

Furkan diyor ki abi öyle bir çalıyorsun ki yarın mesai var uyuyamıyorum demiş. Öner Coşkun Erdem beklediğini belirtmiş. Sakarya'dan Kamil. 4-12 vardiyesinden çıktık sizi dinliyoruz serviste olan Ozi kardeşime. Mehmet Yaprak abimiz, Serdar ustamız ve servisteki tüm dinleyenlere denmiş. Paşaeri Kırklar elinden eşim Büşra ve kızım Masal Liva'ya diyor. Sizi dinleyen canım eşim Fatih'e gelsin, onu çok seviyorum demiş Canan. Bursa'dan Semih. Evimde biricik sevdiğimle beraber dinliyorum. İsmi Sevde. Abi gözün aydın, Montella'dan kurtulduk demiş. Ya ben geçenlerde gitti diye açıklama yapmıştım. Meğersem daha yeni gitmiş. Vallahi ya. Federasyon başkanını niye koluna takmamış, ben onu anlamadım. Ne bekliyor federasyon başkanı ya? Odafos çıktı. Bursa Gemlik'ten şoför 7108 Adem vardiyayı teslim edip istirahate geçecek olan tüm şoförlere denmiş.

Maçkalı tır kaptanı Hakan Kuvvet. Yoldayım tüm dostlara demiş. Samsun'dan Bahadır, Samsun sporlulara. Gaziantep'ten Gökhan, candan çok sevdiği eşi Seçil'e. İzmir Menemen'den Murat, 412 vardiyesi servisinden selamlar denmiş. İzmir'den Ramazan, Emir abi, Şaban abi, Bursa'ya dönüyoruz tüm kralcılara. Avusturya Don 1'den Tamer, gece vardiyesinden Muhammed Aydın'a. Mehmet Tan, sesini duymak yeter abi bize demiş. Eyvallah Mehmet Tan. Pamukova'dan Emine, tüm Pamukovalılara. Terme'den İrfan, genç termelilere. Muhtar İdris Aka.

Ata selamlar demiş Tamer. Şu an seni Bulgaristan'da yolda dinlemediğim demiş. İstikamet Paris. Bir şarkı rica etmiş yolun bahtın açık olsun diyelim. Karacabey'den Muratcan Aras tüm sevdiklerine. Antep'ten Harun, servis şoförü Mehmet Payama. Cemile Allah Allah demiş. Ilıca cezaevinde yatan yalnız Mehmet'e. Bursa'dan özel güvenlik Okan Parlaklar. İstanbul Kocataş'tan sevdiği Ela Emir'e. Oflu İmdat Kahvecioğlu. Almanya otobanlarında yol alıyoruz demiş. Kaptan şoför arkadaşı Tonyalı Fuat Erdoğan'a. Sıradaki şarkı Soma'daki sevdiğim Ebru'ma demiş. Tüm kralcılara demiş bir sevdiğim.

Castrol Victor'un sunduğu Atadan Müzik Ziyafeti devam ediyor. Kaptanlarımız, sizin yol hikayelerinizi biz de merak ediyoruz. Bu hikayelerinizi Kral FM'le paylaşmanızı istiyoruz. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Castrol Victor'la olan hikayenizi 0532 703 92 çift 0 numaralı WhatsApp hattımızdan Kadir Han'ın programına sesli mesaj olarak iletmenizi istiyoruz. Benim yayınımdan hemen sonra sevgili Kadir Han'ın programında vermiş olduğum bu WhatsApp numaramı sattı üzerinden sesli mesaj olarak yol hikayelerinizi paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Tüm şoför arkadaşlardan bekliyoruz böyle mesajlar, eyvallah.

0: Antep'ten servis şoförü Davut amcama denmiş.
1: Sevgilim her şey.
0: Yalova'dan Melek, kalbimin sahibine.
1: Ne yazık sonunda ele karıştım.
0: Herkes bir şarkı dinler, ben her şarkıda seni bulurum demiş.
1: Ele karıştım.
0: Altan Veli Yılmaz, Uğur Yıldız'a denmiş. Balıkesir Edremit'ten tüm liderlere denmiş. İhsan Yıldız. Zonguldak Fakülte Hastanesi'ne görev yapan Kaan şefimize. Murat Zafer, nöbetteyiz Çorlu'dan.

Gülü, kanın yerde kalmadı. Sana bunu reva görenler aldılar cezayı.

Aynen öyle Ferdi Baba. Balıkesir'den Eskişehirli Hatice. Bu şehrin Almanya Augsburg'dan Selim, arkadaşları Fuat, Şahin ve Daniel'e. Alman arkadaşımız da seni dinliyor demiş. Selam olsun diyelim. Erzurum'dan Eser. Kan Çiçekler adlı şarkı istemiş. Son değerlendirmelerim bunlar. Metin Üstün İstanbul'dan. 44 yaşındayım. Sayende Müslüm babacı oldum diyor. Eyvallah.

0: Evet, bu kadar. Son bir değerlendirme yapmış oldum. İlgi alakanıza çok çok teşekkür ederek. Sözü ve mikrofonu az sonra Kadirhan'a bırakalım. Güzellikler onunla devam etsin. Bu arada Kadir Hanım'ıza yol hikayelerinizi, yol anılarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp numaramız üzerinizden sesli mesaj olarak tekrardan bu çağrımızı yapmış olalım. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 20 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Rahman ve Rahim olan... Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir diyen, Allah zalimleri sevmez diyen, Allah'a emanet olun.
1: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz. Atadan müzik ziyafeti. Atadan müzik ziyafeti.

0: zaten.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton Kadirhan'ı sunar.
3: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

Kadir Han, iyi geceler. Tekirdağ Muratlı'dan fabrikada çalışıyorum. Salim Erdoğan, Ahmet, Hüsamettin ve tüm sevdiklerim için sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Bu arada Orhan Gencebay'dan bir şarkı istiyor Hasan Özkan. Sözümüz olsun. Erzurum'dan Eser'den gelen bir mesajımız var. Selamlarını ileten kralcılarımızdan. Kadir Han abicim, iyi geceler. Aydın'dan seni dinlemekteyiz diyor. Türkay, sıradaki şarkıyı Metin, Mehmet ve tüm sevdiklerimi armağan edersen mutlu olurum demiş. Aynı zamanda Aydın'a da selam olsun diyor sevgili kralcımız. Hoş geldin Emine, seni yıllardır dinliyorum. İyi ki varsın diyor. Selam olsun sevgili kardeşimize. Oğlum Emrecan için sıradaki şarkıyı armağan etmenizi istiyorum. Eskişehir'den tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin demiş Funda Çelik. Aynı zamanda sesli mesajlarınızı da bekliyoruz. Yine her gece olduğu gibi bu gece de 03'e kadar en güzel şarkılarımızın eşliğinde hem yazılı mesajlarınızı hem sesli mesajlarınızı değerlendirmeye devam edeceğiz. 0532 703 92 00 radyomuzun WhatsApp hattı. Aynı zamanda bir Kadir Han Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadir Han yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Kilis'ten Mustafa Güvenler şu anda Yusuf Tırtır'la bizleri dinlemekte. Güzel bir mekanda seni dinliyoruz. Tüm sevdiklerimize ve sevenlerimize de selam iletirsen bizleri mutlu edersin demiş. Hem Yusuf'a hem Mustafa'ya, aynı zamanda yanında bulunan tüm arkadaşlarına selamlarımızı iletelim. Güzel de bir şarkımız var. Onlara da armağan edeceğiz şarkımızı. Dediğim gibi yazılı ve sesli mesajlarınızı bekliyoruz. Birazdan sesli mesajlarınızı da değerlendirmeye devam edeceğiz. Öncesinde güzel bir şarkı.

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime oynayatma, yalan söylemek mecburi ve serbest, ayyuka çıkma. Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda uyumam. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp ve süresi 24 saate çıkarılacak. Meskun mahallerde ağlamanın.

uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Kadirhan devam edecek. Sadece Kral Müzik YouTube kanalında.

0: sevince. Kral için özel olarak seslendirilen yüzlerce akustik şarkı istediğin an sadece Kral Müzik YouTube kanalında. Kral Müzik YouTube kanalına abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın.
1: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Kadirhan devam ediyor.

0: Yayınlar Isparta'dan Filiz, yine seni dinlemekteyim. Benim için Emrah'tan bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Sözümüz olsun bu arada. Emrah'tan da birazdan güzel bir şarkıyı kralcılarımızla paylaşacağız. Yine gelen mesajlarımızdan biriyle daha devam edelim. Her gün her gece olduğu gibi sizleri dinliyorum diyor. Tüm sevdiklerime Kayseri'den selamlar, iyi ki varsınız demiş. Çok sevdiğim Ahmet'e gelsin sıradaki şarkı diyor. İsmini belirtmemiş kralcımız. Bursa Nilüfer'den Kadirhan selamlar demiş Cengiz, eşim ve ailem için sıradaki şarkı istiyorum diyor. Evet, devam edelim. Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi bilgisayar mühendisliğinde okuyan kızım Esma için gelsin, onu çok özledim diyor. Yasin Tokel'den gelen bir mesaj. Yine Hollanda'dan Emin ablamın selamlarını ileten kralcılarımızdan. İstanbul'dan Silivri'den Ayşe hoş geldin Kadirhan. Seni dinliyoruz, tüm sevdiklerimize ve sevenlerimize gelsin sıradaki şarkı diyor. Hayırlı geceler, Zonguldak'ta şu anda sizleri dinliyoruz diye gelen bir mesaj. Saadettin'e de sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum demiş. Birol Gökmen. Bandırma'dan hayırlı geceler, Mahir çok sevdiğim aşkıma gelsin sıradaki şarkı diyor. İyi yayınlar, Sivas'tan Ulaş arası seyir halindeyim. Tırda seni dinliyorum her zaman olduğu gibi diyor. Yol açık olsun kaptanımızın. Bu arada Nurselim'e sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum demiş. İyi geceler İstanbul'dan Şaban. Her gece iş yerimde misafirimsin. Sürekli sizleri dinliyorum. Tüm şarkılar sevdiklerime gelsin diyor. Kolaylıklar dileyelim sevgili kralcımıza. Evet, Çanakkale'den gelen bir mesajımız var. Şu anda gece mesaisinde olan kralcılarımızdan gelmiş mesajımız ama ismini belirtmemiş. Olsun, ona ve şu anda çalışan tüm kralcılarımıza kolaylıklar dileyelim. Aynı zamanda sesli mesajlarımız da yoğunlukta. Hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım bakalım kralcımız neler söylemiş.
1: Hayırlı geceler, hayırlı yayınlar Kadirhan. Bursa'dan servis şoförü Naci ben. Şu an yolcularımla sizi dinliyoruz. Harika parçalarınız var. İlgi ve alakanıza teşekkür ediyoruz.
2: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

0: Evet, Kastrol Vectron sponsorluğunda gece yolculuğumuz devam ediyor. Bu arada biliyorsunuz salı geceleri ve cuma geceleri uzun yol kaptanlarımızın yol hikayelerini Kastrol Vectron sponsorluğunda paylaşmaya devam edeceğiz. Bu arada beraberliğimizin ilerleyen dakikalarında da yine yol hikayelerimiz var. Kralcılarımızla paylaşacağız. Bizlerle sesli mesajlarını göndermek isteyen kralcılarımız 0532 703 92 0'dan sesli mesajlarını ulaştırabilirler dedikten sonra gelen mesajlarımıza devam edelim. Sevgili Murat abimizden gelen bir mesajımız var. İstanbul Üsküdar'dan şu anda bizleri dinlemekte. Arkadaşları taksici Alper, Feridun, Orhan ve tüm sevdiklerime aracılığına selam olsun Kadirhan demiş. Bizden de onlara selam olsun. Kilis'ten Tevfik Kerem'den gelen bir mesajımız var. O da şu anda mesaide çalışmakta olan kralcılarımızdan. Hem sevgili Tevfik'e hem çalışan tüm kralcılarımıza kolaylıklar dileyelim. Kadirhan abi iyi geceler. Ben Yasir, babam Osman için Müslüm Gürses'ten bir şarkı armağan etmeni istiyorum diyor. Sözümüz olsun bu arada. Birazdan Müslüm Gürses'ten de güzel bir şarkımız var. İyi geceler Kadirhan. Ben Orhan Çevik. Şu anda senin gece vardiyasında... Daha doğrusu gece vardiyasında çalışıyorum demek istemiş sanırım kralcımız. Herkesin selamı olsun. Selam olsun herkese. Özellikle eşim Havva'ya gelsin sıradaki şarkı diyor. İyi geceler Kadirhan, Kocaeli'den bir akaryakıt istasyonunda çalışıyorum demiş. Yıllarca hep sizi dinledim diyor. Eksik olmasın, selam olsun Balemir'e. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Selamlar Kadirhan abi, ben Osmaniye'den Mehmet Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı istiyorum. Çok sevdiğim Medine'ye gelsin demiş. Sözümüz olsun, beraberliğimizin ilerleyen dakikalarında inşallah. Yayınlar Rıdvan ve Hülya Yıldırım Çanakkale'den gelen bir mesaj. Çanakkale'den Atina'ya doğru yol almaktayız. Kral FM dinliyoruz diyor. Yollar açık olsun. Tekirdağ Kapaklı'dan Şeyda. Şu anda seni dinliyorum Kadirhan demiş. Yine gelen mesajlarımızdan Konya'dan Sahra'dan gelen bir mesajımız var. Seni Kırşehir'de dinleyen eşime ve tüm sevdiklerime gelsin diyor. Gurbetten bir mesaj, selamlar, iyi geceler. Almanya'dan Berhan, Okan, Berra ve Çetin'e selamlar. Geceyi birlikte geçiren herkesin gecesi güzel geçsin demiş. Almanya'dan Emre'ye de selamlarımızı iletelim. Hem ona hem gurbette bizi dinleyen tüm kralcılarımıza selam olsun. Aynı zamanda sesli mesajlarımız da yoğunlukta. Hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım. Kanada'dan gelen bir mesajımız var. Kanada Toronto'dan sevgili Ali abimiz göndermiş olduğu sesli mesajda neler söylemiş?
1: Merhaba Kadirhan kardeşim. Şu anda araba kullanıyorum eşimle birlikte. Sıradaki şarkıyı eşim Sabida'ya armağan edersen çok memnun olurum. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Teşekkürler şimdiden.
0: Evet, bizler teşekkür ediyoruz. Yol açık olsun hem sevgili Ali abimize hem yolda olan tüm kralcılarımıza hayırlı yolculuklar diliyoruz. Bir sesli mesajı daha değerlendirelim.
2: Kadir abi hayırlı yayınlar. Severek dinliyoruz. Ankara Tunus Caddesi'nden dostlarım Metin ve Volkan'a selamlarımı iletiyorum. Geceniz güzel olsun.
3: Kadirhan İlaç gibi radyo.

0: hikayesi bölümümüze geldik. Yol hikayemizde bakalım bu gece hangi kralcımız Castrol Vecton sponsorluğunda yol hikayesi bölümümüzde bizlere sesli mesaj göndermiş. Dinleyelim kralcımızı ve hikayesini.
1: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Castrol Vecton'la yol hikayelerini dinliyoruz.
2: Selamun aleyküm. Hayırlı nöbetler. İyi yayınlar cümleten. Ben Trabzonlu Mustafa. Direksiyon başından arıyorum. Bundan bir 4-5 sene evvel Kasım sonu falandı. Zigana geçitini bilen bilir. Kış bastırdı mı orası adama şakaya gelmez. Eski yoldayız o zamanlar. Yeni tünel falan yok. Sırtımda 22 ton yük var. Tipi yuvaşlatı göz gözü görmüyor. Zirveye yakın bir rampada lastik hafif bir boşa döndü. Kaldım. Ne ileri gidebiliyorum ne geri. Kalp atışım. Motor sesini bastırıyor. Kaldık burada sabaha kadar dedim. Tam öyle gara gara düşünürken dikiz aynasından bir baktım arkama sarı bir tepe lambası belirdi. Bir kırkaya yanaştı. Arkama selektör yaptı. İndi aşağı bir usta. Yüzünü kaş kola sarmış. Hiç geçmiş olsun faslına girmeden. Çekmalatın nerede kaptan dedi. O soğukta diz boyu garda rüzgar insanın yüzünü jilet gibi keserken zinciri taktık. Beni arkadan destekledi o rampaya beraber açtık. Tepeyi düzledikten sonra ilk cebe çektik arabaları. Termosundan döktüğü o duman tüten kaçak çayın tadını hayatım boyunca unutamam. İsim bile sormadı ha. Tekerine taş değmesin kardeşim dedi, bastı gitti. Yolun kanunu başkadır arkadaşlar. Asfalt bizi yalnızlaştırır sanırlar ama en çok da birbirimize mecbur olduğumuzu öğretir. Bütün direksiyon sallayan meslektaşlarıma selam olsun.

mil çekmişler sanki şu gözlerimi. Görüyorum ama görmez gibiyim. Etrafımda dönen her kahpeliği biliyorum ama

seninle hayat yaşamak isterken, yalancı hayata katlandım derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp

0: seni temkit etmek düşmez dilime.
1: Uşak'tan sevgili Mahmut'tan gelen bir mesajımız var. Kadirhan seni dinliyorum. Sıradaki şarkıyı candan sevenlere armağan ediyorum demiş. İyi geceler Kadirhan, yine sendeyiz. Konya'dan Figen, tüm komşularıma ve gurbette olan herkese sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Kadirhan iyi geceler. Sinop Boyabat'tan şu anda sizleri arkadaşlarla beraber dinlemekteyiz. Tüm sevdiklerimize ve sevenlerimize gelsin sıradaki şarkı diyor. Özellikle Nedim, Ferdi, Sezgin, Mustafa, Ali, Ömer, Erhan ve tüm müşterilerimiz için sıradaki şarkı armağan edersen seviniriz diye gelen bir mesajımız var. Sevgili abimize selam olsun. Hem yanındaki tüm arkadaşlarına da sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz ama öncesinde Nazmi Özkan'dan gelen bir mesajımız var. Seni dinlemekte izliyor Serdar Yıldırım'la. Kadirhan iyi geceler demiş Menekşe. Hayırlı yayınlar Sakarya Geyve'den Ergün. Niğde'deki eşim Dile Kılıç için de sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Oldukça yoğun mesajlarımız. Hemen şöyle devam edelim mesajlarımızla. Antalya'dan selam olsun sevgili eşim Ramazan Talay ve koğuş arkadaşlarına sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum demiş Ayşe. İyi geceler Kadirhan abi, Bolu'dan selam gönderiyorum sana diyor Rıdvan. Bizden de ona selam olsun. Ferdi Baba'dan bir şarkı istemiş, az evvel paylaşmıştık. Selamlar iyi yayınlar Kadirhan, geceniz güzel olsun demiş Kütahya Gediz'den Sinan Akay. Özellikle Hasan kardeşime, Sedat kardeşime, Ali Esen ve Galibe, aynı zamanda Barış ve Özcan'a gelsin diyor. Manisa'dan yazıyorum. Tüm çalışanlara selam gönderirsen mutlu olurum. Özellikle Meryem Yılmaz için gelsin sıradaki şarkı demiş. İsmini belirtmeyen bir kralcımız. Ricamız olsun kralcılarımızdan, mesaj gönderirken isimlerinizi, bulunduğunuz şehri ve ülkeyi yazmayı unutmuyorsunuz. Bursa'dan Orhan Gazi'den Uğur, tüm sevdiklerime gelsin diyor. Ümit Besen'den bir şarkı istemiş. Son bir mesaj. Kadirhan İstanbul'dan servis şoförü Burak. Tüm kralcılara selam olsun diyor. Bizden de ona selam olsun. Hem ona hem yollarda olan tüm kralcılarımıza, yine yolculuk esnasında bizi dinleyen kralcılarımıza da hayırlı yolculuklar dileyelim. Aman dikkatli olsunlar. Hız yapmadan, trafik kurallarına uyarak gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Bir kez daha hem yolda olan kaptanlarımıza hem yolculuk esnasında bizi dinleyen kralcılarımıza da selam olsun. Devam edeceğiz mesajlarla.

0: Evet, Bandırma'dan selamlar. Bandırma M-Tipi C6 koğuşundaki oğlum için sıradaki şarkıyı armağan etmenizi istiyorum demiş. Esra Topaloğlu'ndan gelen bir mesaj. Selamlarımızı iletelim sevgili kralcımıza. Selamlar Kadirhan diyor. Nakliyeci İbrahim Yücel şu anda Gaziantep'ten Midyat'a yolculuk yapmaktayım. Özellikle tüm sevdiklerimi armağan ediyorum demiş. Yol açık olsun. Hayırlı geceler Kadirhan diyor. Metin Şentürk'ten güzel bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Saf Huriye Fransa Lyon'dan bu mesajı ulaştırmış. Selamlarımızı iletelim. Sıradaki şarkımızı sevgili kralcımıza da armağan edeceğiz. Yine Samsun'dan Muharrem, sabah iş yok, yayın bitene kadar dinlemeye devam. Terdi Baba'dan bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Güzel bir şarkımız var. Sevgili Muharrem'e de armağan edeceğiz şarkımızı ama öncesinde devam edelim. Ankara Keçiören'den sevgili Derya'dan gelen bir mesajımız var. Hayırlı geceler Kadirhan demiş. Balıkesir Dursun Bey'den Şaziye tüm gurbetçiler için gelsin diyor. Her gece sendeyiz Kadirhan. Ben Ömer, Siirt'te yaşayan Esin'e sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Kızılcahamam'dan gelen bir mesajımız var. Şu anda seni dinleyen Doğuş'a gelsin sıradaki şarkı diyor. Doğaç. Evet, Bergen'den bir şarkı istemiş. Bursa'da gece vardiyasında çalışan kralcılarımızdan sevgili Serdar, kolaylıklar dileyelim. Manisa'dan gelen bir mesaj. Fatma Nur, 12.08 vardiyasındayız. Şu anda bir firmada çalıştıklarını belirtmişler. Amirimiz Meryem Yılmaz'a, çalışma arkadaşlarıma selamlarımı iletiyorum. Sizleri çok seviyoruz, iyi geceler demiş. Eksik olmasınlar. Selam olsun sevgili kralcılarımıza da. Hem onlara hem çalışan tüm kralcılarımıza kolaylıklar dileyelim. Karacabey'den Elif, Aksaray Ortaköy Ozancık Mahallesi'nde bulunan kök salım içinde sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum Kadirhan diyor. Elbistan'dan selamlar sürekli Kral Efendi izlemiş. Selami ve Nihat'a, aynı zamanda Yahya, Murat ve tüm sevdiklerine bir selam bekliyoruz diyor. Selamlarımızı iletelim. Almanya'dan Yusuf, programını büyük bir keyifle dinliyorum diyor. Sıradaki şarkıyı çok sevdiğim, sevdiğim için armağan edersen mutlu olurum demiş. Bir de sesli mesajımızı değerlendirelim. Bakalım kralcımız göndermiş olduğu sesli mesajda neler söylemiş.
1: Selamünaleyküm, hayırlı geceler Kadirhan kardeşim. Almanya'dan selamlar. Avrupa tır şoförüyüz. Şu an Frankfurt'tan Belçika'ya doğru gidiyorum. Gülden Karaböcek'ten herhangi bir şarkı çalarsan sevinirim. Bütün meslektaşlar arkadaşlarıma yolu vakti açık olsun. Kazasız belasız gitmeyi nasip eylesin inşallah. Hayırlı geceler.
2: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: yok.
1: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol ve Kol'la Kadirhan devam edecek.
2: Sadece Kral Müzik YouTube kanalında.

0: Kral için özel olarak seslendirilen yüzlerce akustik şarkı istediğin an sadece Kral Müzik YouTube kanalında. Kral Müzik YouTube kanalına abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın.
1: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Kadirhan devam ediyor. Kadirhan.

0: sevdikçe. Evet, unutulmayan şarkılarla beraberliğimize devam edeceğiz. Bu arada 02.22 yaptık saatlerimizi. Beraberliğimizin de son saati içerisindeyiz. Yine dediğim gibi son saatimizde de birbirinden güzel şarkılarımızı siz kralcılarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Balıkesir Dursun Bey'den Hüseyin Uysal. Şu anda seni dinlemekteyim diyor. Tüm dostlarıma gelsin sıradaki şarkınız demiş. Sizleri bekliyoruz. Selamlarınızı bekliyoruz demiş. Selam olsun sevgili kralcımıza. İzmir'den Nevzat hayırlı yayınlar. Şu anda yolda olan dinleyicilerimize gelsin diyor. Yollar açık olsun. Muratcan Aras'a selam göndermiş Karacabey'den. Evet devam edelim. Silivri'den Ayşe İstanbul'dan şu anda çok sevdiğim annem ve seni dinliyoruz. Ona da bu şarkı armağan edersen sevinirim demiş. Özkan İstanbul Şişli'den bizi dinleyen kralcılarımızdan. Akçay'dan tüm sevdiklerime gelsin sıradaki şarkı diyor Mehmet Ali. Selamlar hayırlı geceler ben Manisa'dan Murat. Sıradaki şarkıyı mesai arkadaşım Hakan Buran'a armağan edersen mutlu olurum demiş. Kolaylıklar dileyelim bu arada hem onlara hem çalışan tüm kralcılarımıza. Hayırlı geceler Konya'dan Fuat tüm sevenlerime gelsin diyor. Yine gelen mesajlarımızdan şöyle biriyle daha devam edelim. Karacabey'den Muratcan şu anda bizleri dinleyen takip eden kralcılarımızdan. İstanbul'dan gelen bir mesajımız var. Burak yollarda seni dinliyorum Kadirhan diyor. Yasin Kapağan iyi yayınlar sizleri severek dinliyoruz. Şu anda seni dinleyen Kenan Kaya abimize sıradaki şarkı armağan edersen mutlu oluruz Kadirhan abi demiş. Hem sevgili Yasin'e hem yanında bulunan arkadaşlarına selamlarımızı iletelim. Bu arada Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız oldukça yoğunlukta. Instagram'dan da mesajlarınızı bekliyoruz. Bir Kadirhan Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Tokat Niksar'dan iyi yayınlar Kadirhan diyor Yalçın. Kardeşim Hakan için gelsin demiş. Hayırlı geceler. Bugün de şarkılar bana gelsin diyor Sivas'tan Aslı. Yine gelen mesajlarımızdan İstanbul'dan çıktık. Kastamonu Tosya'ya doğru yol seyir halindeyiz demiş. Bize de bir selam lütfen diyor. Faruk Özsaray'a da selam olsun. Evet yoğun mesajlarımız var. Bu arada sesli mesajlarımız da yoğun bir şekilde gelmeye devam ederken hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım. Birazdan da bir kaptanımızın yol hikayesini paylaşacağız kralcılarımızla. 0532 703 92 çift 0'dan sesli mesajlarınızı da bekliyoruz.
1: İyi akşamlar Kadirhan. Ben Sakarya Geybe'den Nurettin. Tır şoförlüğü yapmaktayım. Öncelikle Kral FM ailesine saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Benim gibi yollarda olan, emekçi olan tüm şoför abilerime, kardeşlerime selamlarımı yolluyorum. Sizler sayesinde yollarda yalnız olmadığımızı hissediyoruz.
0: Eksik olmasın, kralcımıza da bizden selam olsun, yol açık olsun inşallah. Hem ona hem yolda olan tüm kralcılarımıza, özellikle uzun yol kaptanlarımıza hayırlı yolculuklar dileyelim. Sıradaki şarkı tüm yolda olan kralcılarımıza da armağanımız olsun.
2: İlaç gibi radyo.

0: Evet, Castrol Vecton sponsorluğunda yol hikayelerimize devam edelim. Bakalım sıradaki kralcımız bizlere neler anlatmış, hemen dinleyelim.
1: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Castrol Vecton'la yol hikayelerini dinliyoruz.
2: Hayırlı akşamlar, kolay gelsin ekibe. Ben Adana'dan Serkan. 2 sene evvel Temmuz sıcağında Çukurova'dan kavun yükledim. Ankara haline gidiyorum. Pozantı rampasını tırmanırken eski kamyon haliyle kamyonla gidiyoruz. Biraz hararet yaptı. Mecbur ilk suyun başında genişçe bir cebe çektim arabayı. Kaputu açtım, hava alsın diye bekliyorum. Tam o sırada derken çalılıkların arasında cılız bir miyav sesi geldi. Baktım, sarımtırak bir yavru kedi. Açlıktan bir deri bir kemik kalmış. Rampanın ortasında ne arar bilemem tabii bu kediler ama çok üzülüyorum. Torpido gözünü kurcaladım. Azıktan kalan yarım parça haşlanmış yumurtayla biraz beyaz peynir vardı. Onun önüne koydum. Bir iştahla yedi. Sonra geldi doğrudan basamağa tırmandı. Kabinin içine zıpladı. Koltuğun üstüne kıvrılıp anında uykuya geçti. Sanki topusu üstündeymiş gibi kamyonun. Bırakamadım tabii. Orada o sıcak alnında senin adın Sarı Kız olsun dedim. Yol arkadaşım ol bari dedim. Ankara'ya varana kadar yan koltukta bana rehberlik yaptı. Nereye baksam dikiz aynasından bana bakıyor, korneye basınca kafayı kaldırıp dinliyor. Hele vardık daha sonra teslimatı yaptık ama Sarı Kız'ı bırakamadım. O gün bugündür ne zaman uzak yola çıksam sağ koltuğum boş kalmaz. Şoför milleti yalnızdır derler ama yolda kime rastlayacağın, kimin sana yoldaş olacağı hiç belli olmaz. Bütün teker çeviren arkadaşlara kazasız belasız hayırlı seferler dilerim.
0: Evet, biz de kaptanımıza hayırlı yolculuklar diliyoruz. Aman dikkatli olsunlar, hız yapmadan, emniyet kemerleri takılı olarak, trafik kurallarına uyarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Kaptanımızın da anısını dinledik. Beraberliğimize devam edeceğiz yine unutulmayan şarkılarla. Birazdan da gelen mesajlarımızı değerlendireceğiz. 0532 703 92 00 radyomuzun WhatsApp hattı, bir Kadirhan Instagram hesabım. Hem Instagram hesabım üzerinden hem de WhatsApp hattımız üzerinden gelen mesajları dediğim gibi değerlendireceğiz. Öncesinde unutulmayan güzel bir şarkı.

Ben sana ne yapmıştım ki? Sen yüzünü asıp gittin. Benim kahrım yokluğa.

0: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Kadirhan devam ediyor.
1: Kadirhan. İlaç gibi radyo.

0: İbrahim Erkal'dan bir şarkı istemiş, sevdiğini armağan ediyor. Geçtiğimiz dakikalarda paylaşmıştık. Kadirhan Aydın Köşk'ten seni dinlemekteyim. Suat Girgin ben. 12.08 vardiyasında çalışıyorum. Eşime ve çocuklarıma gelsin diyor. Hem ona hem çalışan tüm kralcılarımıza kolaylıklar diliyoruz. Kadirhan Bursa Karacabey'den selamlar, gece vardiyasında. Forklift operatörü olarak çalışıyorum. Benim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor Yavuz. Yine Almanya'da gece mesaisinde olan kralcılarımızdan gelen bir mesajımız var. Samsun'a, Beyhan Hanım'a selamlar diyor Turgay Ulusoy. İletmiş olalım sevgili kralcımızın selamını. Bursa'dan Ejren, bugün sevdiğim Semih'in doğum günü. Bazı dilekler uzaktan dilenir. Sıradaki tüm şarkılar sana gelsin diyor. İnşallah Semih de bu mesaja kulak veriyordur. Aynı zamanda Semih'in ve doğum günü olan tüm kralcılarımızın da doğum günlerini kutlayalım. Yeni yaşlar onlara güzellikler, mutluluklar getirsin. Tabii sağlıkla beraber final şarkımızı doğum günü olan kralcılarımıza da armağan edeceğiz. Bu arada Instagram'dan yazan kralcılarımız da vardı. Hemen Instagram üzerinden gelen mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım. Sevgili Emre'ye selam gönderelim İstanbul'dan. Hayırlı geceler Kadirhan, ben Sivas'tan Havva. Şu an eşim gece mesaisinde çalışıyor. O da orada seni dinliyor. Sizin sayenizde ona sevdiğimi söylemek istiyorum. Tüm şarkılar kralcılara ve eşim Orhan'a gelsin diyor. Orhan kardeşimize, aynı zamanda mesaide olan tüm kralcılarımıza da bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Güzel bir hafta sonu olsun hepimiz için. Nasip olursa pazar günü öğlen saat 13'te beraberiz. Tüm kralcılarımıza güzel bir hafta sonu diliyorum. Yine mesaisi devam eden kralcılarımıza, yollarda gurbette olan kralcılarımıza selamlarımızı iletelim. Dediğim gibi nasip olursa saat 13'te pazar günü öğlen tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

0: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton Kadirhan'ın sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.